elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında götürdüm.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

Derdim benim yollarım, ah yollarım, bir de yıllarım. O yıllar ki inkar ettiğim o yıllar, gün geldi beni boğdular. Ama biliyorum ki seni benden alamayacaklar. Sensiz zaten bir yere gitmem, gitsem de hayatta sensiz ölmem. Ama bilsinler ki, duysunlar ki, sırf senin yüzünden çıkarım dağlara, düşerim yollara.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese günaydın. 29 Eylül Salı sabahı 7:05 geçiyor. Hafif de böyle serin bir hava. Gününüz güzel geçsin. Sağlıklı, saatli, huzurlu geçsin. Uyanmak isteyenleri bekliyoruz. Hadi bakalım.

0: Erkan Milli Takım ilk yarıda 3 gol, ikinci yarıda yediği bir golle 4-1 mağlup oldu. Ne yapıyoruz? Önümüzdeki maça kadar sadece milli takımı konuşuyoruz. Birçok şeyi unutuyoruz, üstünü kapatıyoruz. Bu hocayla olmaz, bu topçularla olmaz, onunla olmaz, bununla olmaz derken geri kalan ne var ne yok her şeyi unutuyoruz.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi.

Hep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastro Antep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül dostu. Şener. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.

Günün fıkrasıyla devam edelim. Montella'ya forvet sormuşlar. İmkanım olsa Barış'la Kerem'in heykelini dikerim demiş. Fıkra bu kadar. Günaydın.

Ama birdenbire dönünce insan bir garip oluyor ya. Kendimize gelemedik. Fıkra gerçek aslında diyor. Fıkra olmasına gerek yok. Heykel yapmasına da gerek yok diyor. Ahmet Akan Almanya'dan. Zaten Kerem ve Barış heykel gibiler diyor. Gerek yok diyor. Teknik direktör heykel yapıyor. Bir gazeteci de Salih Özcan'a soruyor. Ahmet spor maçında iyi değildin. Senin yüzünden gol yediler, ne düşünüyorsun? Abdülkerim'e sormuyor. Muhammed Salah'ı tutamadın, Mbappe'yi tutabilecek misin diye. Uğurcan'a sormuyor. Salah'tan 3 gol yedin, Mbappe'yi nasıl durduracaksın? Gazeteci bile taraflı davranıyor. Hangi takımın futbolcusu varsa o milli takımda hepsini aynı kefeye koyup aynı şekilde değerlendireceksin. Takım tutarak sormayacaksın gazeteci sorunu. Geçmiş olsun çocuklara. Şimdi moralleri fena bozuldu. Belçika'ya gidecekler. Ben çok ümitli değilim şahsen. İstanbul Sultanbeyli'den Mehmet Ali. Şu anda kahvaltı masasında Mehmet Ali Türk bizi dinliyor. Diyor ki vereceğin güzel haberleri. Ah ah ah. Ah Mehmet Ali. Vereceğim en güzel haber, Karasu'dan Yusuf geliyormuş İstanbul'a. Cihan'ın yanına gideceğim kahveye. Güzel.

siyedi bu kadar kaygısız amatör can böyle bir başka millet var mıdır çok merak ediyorum diyen kendini yazmamış. Yoktur herhalde ya. Mesela bir fıkra daha var. Bu fıkra da şeyden, İngiltere'den. İngiltere'deki Fairford hava üssüne bombalı saldırı hazırlığı yapan 5 kişi yakalandı. Haberin içeriğindeki sonuç benim için çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump harika iş çıkardık dedi. 5 kişi yakalandı. Londra İran'ı suçladı. Ancak zanlılar İngiliz çıktı. İngiliz fıkrası bu da.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Ama dememek için ama
1: sigorta. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
2: ister Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

saatleri 7 ile 2'yi gösteriyor. Güzel bir şey paylaşayım istiyorum. Karşıma yine sporla ilgili bir haber çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, daha doğrusu Türkiye Futbolu'na, Türkiye Futbol Huzur Evi'ne yeni bir arkadaşlar geliyor. Hangi lige geliyor, kime geliyor önemli değil ama Huzur Evi ligine gelen Paul Pogba doğruysa emekliliğini burada tamamlayacaktı. Hayırlı olsun. Sağlıklı bir güne uyandıysan senden zengini yok demiş.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 29 Eylül Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gelişme var. Gözaltına alınan 35 şüpheliden, aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 15'i tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verildi. 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir firari aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası kameraların karşısındaydı. Gündeminde fon soruşturması vardı. Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Erdoğan, "Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir," dedi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir.
1: Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktöring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu isimler arasında Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve şirket yöneticileri de yer alıyor. 39 kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl boyunca işlem yapma yasağı kararı alınırken 24 kişinin de lisansları iptal edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK'ın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Zanlılar arasında MASAK'ın eski başkan yardımcısı İnönü Akgünalp de var. Siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında da 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. 25 Eylül'de gerçekleşen ikinci dalga operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulunmuştu. Tamer'in ölümüyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı 2 ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı, tahliyesine karar verdi. Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen Mehmet Bilgili kurtarılamadı, saldırgan gözaltında. Girne açıklarındaki feribot kazasıyla ilgili arama çalışmaları sürüyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. Kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Sakarya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin yolları suyla doldu. Ulaşım aksadı. Bartın'da ise sağanak sonrası kaza haberleri geldi. 2 kişi hayatını kaybetti. 17 de yaralı var. Nepal'de günlerdir süren aralıksız yağış heyelana neden oldu. Felakette 21 kişi öldü. 5 kişi kayıp. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2 ila 9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2 ila 4 Ekim'de yapılacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %2,38 değer kaybıyla 12.592 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49, euro 55.71, gram altın 6.516 liradan işlem görüyor. Bitcoin 83.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
1: A milli takım Uluslararası Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın sonunda tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti. Trabzonspor, Ruslan Malinovski'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ukraynalı futbolcu sol dizinden ameliyat edildi. 33 yaşındaki futbolcunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i konuk edecek. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
5: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlı bir hafta. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir çok bulutlu 26, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 20, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

sana İstanbul şiirimi gönderebilir miyim? Diyor Hasan İtalya'dan. Dün akşam İtalya bize şiiri okudu. Daha fazla şiiri kaldıracak halimiz yok. Hele de İtalya'dan gelecek şiire. Dün bize çok güzel bir şiir yazdılar. Hasan buongiorno. Gönderme abi. Daha fazla İtalyan şiirini kaldıramam. Yağmurda sıkışık bir İstanbul sabahı trafikten bahsediyoruz Zeki. Ne olacak bu İstanbul'un hali? Eman. Yıllardır aynı şey. Yağmur yağar ne olacak bu trafik? Güneş açar ay çok sıcak. Hava soğur ay çok soğuk. Ne olacak halimiz? Biz de her canlı gibi

0: Haritakü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

8.25 itibariyle şimdi sizi bir boşanma davasına götüreyim. Gerekçeler çok ilginç. O dikkatimi çekti. Paylaşmadan geçemeyeceğim. Özellikle erkeklerin en çok rahatsız olduğu şeylerden bir tanesi temizlik. Evde yapılan temizlik. Bir, temizliğe neden yardım etmiyorsun? Birincisi bu. Ama tabii ki bunun şeyi ve koruması da var. Akşama kadar çalışıyorum. Bir de gelip ev mi temizleyeceğim diyenler de var. Karı koca çalışanlar içerisinde hadi yiyorsa temizliğe yardım etme diyenler de var. Ama bir de temizlik hastalığı olanlar var. İşte bu biraz da boşanma sebebine neden oluyor. Çünkü İzmir'de görülen bir boşanma davasında eşlerden birinin gece saatlerinde temizlik yaparak evdekileri rahatsız ettiği, gecenin belli bir saati, belli bir noktasından sonra artık herkes yatacak, temizliğe başlayan bir ev hanımı. İster istemez rahatsız olan ev sakinleri, ama en çok da eş rahatsız olmuş ki boşanma davasında bunu bir sunmuş yani mahkemeye. Gecenin bir vaktinde temizlik yapıyor. Biz de huzur bırakmıyor. Diğer bir tarafta kadının da boşanma davasındaki hani temizlik yaparken şikayet eden eşi var ya, o da diyor ki diyor ben diyor bir gün dışarı çıktım, geldim kapının kilidi değişmiş. Kim değiştirmiş? Kocam. İşte bu yüzden boşanmak istiyorum. Biri çok temizlik yapıyor da rahatsız oluyor. Kocası da temizlik yapmasın artık evden uzaklaşsın diye kapının kilidini değiştiriyor. Al birini vur ötekine. Ancak hakim hiç uğraşmadan bunları boşamış zaten. Tamam, siz anlaşamıyorsunuz, hadi boşanın. Hadi evli evine, köylü köyüne, hadi kardeşim.

0: Merhaba Santuru.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 29 Eylül Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Yahşihan Belediyesi soruşturması manşette, iki eski başkan dahil 15 tutuklama. Ayrıntı şöyle: Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Milletin malını yedirmeyiz, Hürriyet'in manşeti bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan ister piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunları, isterse belediyelerdeki gibi yolsuzlukla olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devletimizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın dedi. Erdoğan başkanlığında dün toplanan kabinenin en önemli gündemi fon depremi oldu. Toplantıdan sonra açıklama yapan Erdoğan, sorumlulardan hesap soracaklarını söyledi. Yine bu haberle bağlantılı bir başlık, onu haberden aktaralım. Özgür Özel fon skandalı için konuştu. Kendilerine yerli ve milli Ponzi alanı tanımlamışlar. Bu haftaya da damga vuran fon skandalı hakkında konuşan Yeni Parti lideri Özgür Özel, kendi iktidarlarında böyle bir kriz yaşanmasının mümkün olmadığını söyledi. Yerli ve milli bir Ponzi alanı tanımlamışlar ve orada şakalaşa şakalaşa milletin geleceğini kararttılar dedi. Geçiyoruz Milliyet'in manşetine. Yine fon skandalı var manşette. Millet kırmızı çizgimiz. Cumhurbaşkanı kabine sonrası fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bizim kırmızı çizgimiz milletimizdir diyen Erdoğan, her kim milletin malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur ifadesini kullandı. Önce hüküm, sonra tahliye. Yine ilk sayfadan bir başlık Milliyet'ten. Deniz Göktaş sosyal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında hükümle birlikte tahliye edildi. Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme TRT Haber'de öne çıkıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Ve Sabah gazetesi, burada da manşet: milletin hakkına el uzatan karşısında bizi bulur. Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmalarında kararlılık vurgusu. İster piyasa manipülasyonu, ister borsa oyunu, ister yolsuzluk yaparak her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulacak. Ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hak yiyenleri savunma yoluna gitmeyiz. Söz konusu insanımızın huzuru, 86 milyonun ekonomik güvenliği ise en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu ifadeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Şimdi Sözcü'nün manşetine bakıyoruz. İşte ikili hukuk manşet. Milyarlık fon vurgununda henüz hiçbir şirkete el konulmadı. Balkonu mutfağa kattın, atayın kayyım. Milleti borsada soydun, dur bakayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun müteahhit babası Hasan İmamoğlu, projeli mutfakları 15 metrekare büyütmekle suçlandı. Şirketine mal varlığına ve emekli maaşına el konuldu. Eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 163 milyon verip 2,2 milyar lira aldı. Yaptırımı istifayla sınırlı kaldı. Ne mal varlığına el kondu ne ifadeye çağrıldı. İktidar kanadından fon vurgunu için sorumlulardan hesap sorulacak açıklamaları yapıldı. Ancak Sayan Kaya ifadeye bile çağrılmadı. İmamoğlu'na farklı, Sayan'a farklı işletilen hukuki süreç ayrımcılık olarak görüldü. Adalete güveni bu kararlar sarsıyor delirtti. Fon skandalında Balcı'ya gözaltı, Posta'nın ilk sayfasından bir başlık. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda Destek Faktöring AŞ ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulları'nda görev yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan biri de Özata Denizcilik'teki yönetici görevinden, krizin ortaya çıkmasından hemen önce 31 Ağustos'ta istifa eden İskender Balcı. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Sivi Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. Sivi Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece Sivi Enerji bayilerinde. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

otobüsü topladınız. Biletiniz onaylandı. Yeriniz check-in yapıldı. Bavullar uçağın bagajına gitti. Hostes sizi içeri aldı. Koltuğunuza oturdunuz. Uçak kalkacak diye bekliyorsunuz. Sonra uçağa haciz geliyor. Uçağa yanlış uymadınız. Uçağa haciz geliyor. Uçakta indiriliyorsunuz. Eşyaları kurtardınız mı bilmiyorum ama. Uçak gitti. Uçağa haciz geldi. İlk defa duydum, paylaşmadan geçemeyeceğim. İstanbul Havalimanı'nda eşine az rastlanır bir olay. Uçuşa hazırlanan bir uçağa firmaya olan borcu nedeniyle haciz işlemi uygulandı. Uçak haciz edildi. Pilotlar, hostesler bırakılmış. Bildiğiniz uçak haciz edilmiş. Bir yaşıma daha girdim. Dur bakalım neler göreceğiz.

Şimdi sarılmakla ilgili çok şey söylenir. Daha eskilerden bu zamanlara kadar. Sarılmak yani sevginin birebir gösterisidir zaten, sıcaklığın gösterisidir. Sempati katar deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri San Diego Kaliforniya Üniversitesi araştırma yapmış. Bunu araştırmana gerek yok. Gel biz sana söyleyelim. Siz zaten bundan çok uzak yaşıyorsunuz. Sadece Amerika değil, dünyanın farklı ülkelerinde, Avrupa adı altında geçen ülkelerde. Gidip de görenler vardır. Ay ne kadar soğuklar, ne kadar değiller diye söyleyenler de vardır ama araştırmaya göre el sıkışmak yerine sarılmak daha sıcak izlenim bırakıyor. Tanışınca, daha yeni tanıştınız, birine de nasıl sarılacaksın diyorsunuz ama işte o daha böyle bir sempati katıyormuş. Ancak ilk tanışmada karşı cinslerin sarılmasının, yani erkek erkeğe ya da kadın kadın. Ya şimdi bir erkek bir kadına ya da bir kadın bir erkeğe sıcak bir sarılma, yanlış anlaşılma. Niye? Kafa çünkü yanlış. Kafada bir yanlışlık var. Hemen böyle başka bir düşünceye geçiyorsun. Ne gerek var kardeşim yani sıcak? Bırak sarılsın insanlar birbirine. Sempatiyi arttırıyormuş. İnsanlar kendini daha rahat hissediyormuş sarılınca. Ama önünüze ilk gelenleri sarılmayın. Dikkatli olun. Her gördüğünüz sakallı dedeniz değil.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
5: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
6: Skoda servisin, beni anlarsın.
4: 4 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Saç kurutma makinesi deyince

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Dünyadan fayda yok, diğeri de şüpheli. Yakup diyor ki, Erzurum'dan gel kahvaltı yapalım. Sen hiç lavaş ekmeği göğermiş peynirle kahvaltı yaptın mı diyor. Sen hiç Trabzon tereyağı, kolot peyniri, kızarmış Trabzon ekmeğiyle birlikte kahvaltı yaptın mı? Şöyle muhlamayı alıp yukarı doğru uzattın mı? Sürçülisan edilse mahvola. Kesmen buradan sonra sizlerle birlikte yağmurlu bir havaya yakışan bir şarkıyla veda edelim. Ölmezse kalırsak yarın görüşelim. Ben Hüseyin Anacık. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 29 Eylül Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yanı sıra 7 MHK üyesinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilere mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlaması yöneltiliyor. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gelişme var. Gözaltına alınan 35 şüpheliden aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 15'i tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verildi. 18 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir firari aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası kameraların karşısındaydı. Gündeminde fon soruşturması vardı. Soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Erdoğan, "Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir," dedi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir.
1: Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon düzenlendi. Aralarında Destek Faktöring ve Özata Denizciliğin yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca çeşitli firma ve fonlarla ilgili tedbir kararı kaldırılırken bu şirketlerle ilişkili olduğu değerlendirilen kişiler üzerindeki tedbir kararı sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Holding'e yönelik yapılan inceleme sonucu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu isimler arasında Tera Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve şirket yöneticileri de yer alıyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. 25 Eylül'de gerçekleşen ikinci dalga operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Dr. Turgay Tamer evinde ölü bulunmuştu. Tamer'in ölümüyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Fatih Ergin, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. 88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Göktaş'ı 2 ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdı, tahliyesine karar verdi. Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okulun bahçesinde vuruldu. Ağır yaralanan öğretmen Mehmet Bilgili kurtarılamadı, saldırgan gözaltında. Girne açıklarındaki feribot kazasıyla ilgili arama çalışmaları sürüyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. Kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Yükseköğretim kurumları sınav ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2 ila 9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2 ila 4 Ekim'de yapılacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli takım Uluslararası Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın sonunda tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti. Trabzonspor, Ruslan Malinovski'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ukraynalı futbolcu sol dizinden ameliyat edildi. 33 yaşındaki futbolcunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i konuk edecek.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kezban'ın günlüğü.
0: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Yağmurlu bir İstanbul sabahında trafikte bizi dinleyen sevgili kralcılarımız özellikle kolaylıklar diliyorum. Ve Müslüm Baba'nın bu ikinci güzel şarkısını reaksiyon başında bize eşlik eden sevgili kralcılarımıza, uzun yol kaptanlarına, uluslararası yollarda işe gitmek için bir yanda trafikle boğuşurken bir yanda bizimle birlikte şarkıları söyleyen kralcılarımıza geldik.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bilgi Vatan mağazalarında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Fakirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ol.
3: Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, hesap burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Ve satmak istiyorsan sensat.com.
2: Sensat.com.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
9: İlaç gibi radyo.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
12: Kezban.

0: açanlara bir kere daha günaydın. Bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba.
1: İlaç ilaç ilaç gibi radyo. Kezban'ın günlüğü.
0: Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Güzel haberler alıp gün boyunca inşallah birbirimize güzel haberler verelim.

Babalar Restoranı ile açtık yayınımızı. İstanbul trafiğini konuşuyoruz. Şehir dışından gelen öğrencilerin ev kiralarını, hele de iki kardeş aynı şehirde okuyorsa, biri ta karşı yakada biri bu yakadaysa nasıl ortak bir ev tutulacaklarını konuşuyoruz. Şenerciğimle evlatlar üzerine sohbet ediyoruz. Allah yardımcısı olsun o ailelerin. Allah yardımcısı olsun o öğrencilerin. Bu şehirde tek başına ayakta durmaya çalışan gençlerin. Ne diyelim?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ben Münir Usabiyalı olacağım.
3: Ben Dijital Erkeğim.

0: Cumartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. Medfit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı Medfit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar medfit.com'da.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Expertise. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: okurlara çıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
2: sana maksimum. İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kezban'ın günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

çok sevenin giderken sevdiğine vasiyeti niteliğinde bir şarkı, Nefes'ten Araf'ta. Giderken sevdiğine benim için yaşa diyecek kadar çok seven birinin hikayesi. Şimdi yepyeni bir şarkı dinleteceğim sevgili kralcılar. Yabancı olduk. Hani diyoruz ya, ilişkinliğin başında böyle o yüksek adrenalin, yüksek heyecanla nasıl önem veriyoruz birbirimize, nasıl yumuşacık davranıyoruz. Belki bir sevgiyi de iki kişi arasındaki üçüncü canlı olarak hatırlamakta fayda var. O üçüncü canlıya da hep yaşasın, büyüsün, güzelleşsin diye ilk günlerdeki gibi o güzel sevgiyi pamuklara sarmak lazım. İşte yabancı olmamak için belki bu şarkının da size anlatacağı bir şeyler vardır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Olmayanlara geçmeden önce son dönem 2026 imzalı şarkılardan birini Emrah'tan dinlettim. Diğeri de şahane bir düet. Baha ve Tan Taşçı, sevenlerine hediyem olsun.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Beni Vidigöz.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini ulusal

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
7: Kezban'ın günlüğü.

Sevgili Arzu bana bir ses mesajı göndermiş. Almanya'dan çalışırken iş yerinde diyor ki seni cebimde taşıyorum. Kral uygulamamız üzerinden dinliyormuş, cebine koymuş beni. Ne güzel, ne tatlı. Sevdiklerimize deriz ya, hiç ayrılmayalım, hiç uzaklaşmayalım diye seni kalbimin üstünde taşıyorum diye. Hakikaten öyle. Çok teşekkür ederim Arzucuğum, bu şarkı sana da gelsin. Gurbette bizi dinleyen, şarkılarımıza eşlik eden, vatan hasretiyle bize kulak veren bütün kralcılarımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyorum.

0: Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına vur beni.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Meğer seni öyle çok seviyormuşum ki, şimdi anladım gittiğini. Ve şimdi anladım seni ne çok sevdiğimi. Biliyorum iş işten geçti ama laf olsun diye soruyorum bebeğim.

0: Herkes gönlünün eşini bulsun. Öyle diyelim Harika Avcı'nın bu unutulmaz şarkısı 1998 yılından geldi sevgili kralcılar. Dünya başka türlü dönüyordu o zamanlar. Biz daha çok gençtik. Çocukluktan yeni çıkmış ergenlerdik diyebilirim. O zaman dünya daha farklıydı. Özlediklerimiz var o dünyaya ait elbette. Ama şöyle bakıyorum da herkes çocukluğuna ait hatıraları özlüyor. Hangi çağda olursa olsun.
1: Günahım sevabım o namelerde. Mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde. Anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.
2: Aşkım, dün gece gelmedin aşkım. Hep seni bekledim aşkım. Sen böyle değildin aşkım.

Sensizlik bir ölüm aşkımız, çekilemez zulüm aşkımız, artık yetmedi mi aşkımız?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
10: Kezban'ın günlüğü.

şarkısı, hemen ardından Cengiz Kurdoğlu ve finalde Müslüm Baba ile yapacağız. Müslüm Baba'nın eski şarkılarından, en unutulmayan, en çok istenen şarkılarından biriyle veda edeceğim. Yarın kısmetse saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Benden hemen sonra Ali en klas şarkılarla mikrofonda olacak. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: Pratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlı bir hafta. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir çok bulutlu 26, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 20, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese hayırlı günler diliyorum. Yağmurlu, soğuk ve serin bir İstanbul gününden sesimin ulaştığı tüm Türkiye'ye, yurt dışında dinleyen bütün kralcılara selamlar gönderiyorum. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başlayacak. Ardından da sizlerden gelen mesajlardaki isteklere yer vermeye gayret edeceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

Birlikteliğiniz devam ediyor sevgili Saadettin abim, Saadettin Bulut ve sevgili Ferhat Filiz. Uzun yıllar Kral FM'in canlı yayın aracıyla Türkiye'yi gezdim birçok sponsor firmamla. Çift katlı bir aracımız vardı. Bu aracın sahibi sevgili Mehmet abi ve oğlu sevgili Ferhat kardeşim. Onlar da bizlerle beraberdi. Kaptanımız sevgili Saadettin abi. İstanbul'dan bir başlardık. Trabzon, Van, Diyarbakır, Edirne, Antalya, Adana, Urfa. Birkaç sefer defalarca hatta Türkiye'yi gezdik, tur attık. Onlar hala direksiyon başındalar, direksiyon sallamaya devam ediyorlar. Şu anda gümrükte 35 saattir bekliyoruz. Bizim için de bir şarkı çalar mısın? Demiş sevgili Ferhat göndermiş mesajı. Kolaylıklar diliyorum. Özellikle uzun yol kaptanlarına, özellikle tır süren, uluslararası çalışan kaptanlar zaman zaman mesaj gönderiyorlar. Onlar çekmiş oldukları çileleri bir onlar bilir, bir Allah bilir. Zaman zaman da bizlerle paylaşırlar. Kolaylıklar diliyorum. Direksiyon sallayan bütün kaptanlara, özellikle sevgili Ferhat Filiz ve sevgili Saadettin Bulut. Çalacağım bu şarkı benden sizlere armağan olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
6: Bu çorba aşmış.

0: Nerede sizleri bekliyor? 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam.

ediyor. Kastamonu'dan Sultan, bana da bir şarkı hediye edersen sizi dinlemek çok güzel. Uydudan dinliyorum. Evim sizinle neşeleniyor diye bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Benden de selam olsun. Severek dinliyorum. Bir istekte bulunacağım. Tekstilde ve çalışanlara ve eşime armağan ediyorum demiş. Bayram göndermiş mesajı. Paris'ten sevgili Mehmet Çepik iyi yayınlar dileklerini göndermiş. Kayseri'den Muhittin Doğan, kıymetli komutanım, İyi yayınlar. 58. dönem 1987 yılı mezunu jandarma astsubaylara sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. Çalarsam memnun oluruz demiş. Hay hay tabii ki. Bir de geçtiğimiz ay Kayseri'deydim. Sevgili komutanım, 1980 yılı mezunları için yapılan bir şapkayı bana hediye etti. O da şu an yanımda bu arada. Komutanım selamlar gönderiyorum. Sultan Gazi'den Sezgin, benim de bir isteğim var. Tüm çalışma arkadaşlarıma armağan ederseniz seviniriz diye bir not iletmişsiniz. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Sevgili radyocu Can Kız, uzun zamandır mesaj yazmıyordu Can Kız. Şu an yolda, büyük ihtimalle beni dinliyor. Değerli meslektaşıma, sevgili Can Kız'a ve onu tanıyan takipçilerine, dinleyicilerine de bu şarkıyı armağan ederek devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
7: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indiriminde var. Detaylar McFit.com'da.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

cennet çiçeğim. Bazen korkutuyor bu aşk beni. Dizlerimin bağı çözülüyor resmen. Bir ayrılık şarkısı dinlerken bile üzülürsen eğer, yakarım bu şehri yeniden, yaktıranlar utansın. Bari sen anla beni, gözümden akan yaşa, bu dünyayı yakabilirim. Sana açtım gönlümü.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 29 Eylül Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde operasyon düzenlendi. Resmi belgede sahtecilik ve mobbing iddialarıyla yürütülen soruşturmada Ferhat Gündoğdu ile birlikte 6 Merkez Hakem Kurulu üyesi daha gözaltına alındı. Fon soruşturmasında gelişme var. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklu sayısı 56'ya çıktı. Bugün Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu, pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisansa iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrası kameraların karşısındaydı. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, "Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir," dedi.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir toplantı yapacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu'na sakın altyapısına sızıp yetkisiz işlem yaptığı öne sürülen gözaltındaki 3 şüpheli tutuklandı. Bu kişiler arasında MASAK'ın eski başkan yardımcısı İnönü Akgünalp de bulunuyor. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gelişme var. Gözaltına alınan 35 şüpheliden aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 15'i tutuklandı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 36 kişi tutuklandı. 25 Eylül'de gerçekleşen ikinci dalga operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Yeni partinin ismine ve rumuzuna yapılan itiraz bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunmasını sunması için bir ay süre verdi. Sakarya'da şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin yolları suyla doldu, ulaşım aksadı. Bartın'da ise sağanak sonrası kaza haberleri geldi. 2 kişi hayatını kaybetti, 17 de yaralı var. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 2 ila 9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2 ila 4 Ekim'de yapılacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,61 düşüşle 12.516 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.400'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 49, euro 55.63, gram altın 6.524 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 84.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın sonunda tribünler hem teknik direktör Montella'yı hem de Futbol Federasyonu yönetimini istifaya davet etti. Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma yarın saat 20'de başlayacak. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i konuk edecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Fine Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sen

0: rahatlık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Dell Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Evet, tekrar dönelim mesajlarımıza. Karaman'dan sevgiler demiş Lütfi Atalay, göndermiş mesajı. Hatay Samandağ'da her gün sizleri dinliyoruz. Güler, bir de isteğim var, çalarsanız sevinirim diye bir mesaj iletilmiş. İzmir Atatürk Organize Sanayi'den tüm çalışma arkadaşlarıma Tolga Ülker'e bir istekle bulunacağım. Kayseri'den ben demişsiniz ama adınızı yazmamışsınız. Denizli'den selamlar. Derya ablam Melike Yıldırım'la çalışıyoruz. Kulağımızda bir yandan sizde bir de isteğimiz var diyerek notlarını iletmişler. Mesajlarımızı okuyorsunuz. Teşekkür ederiz. Kahramanmaraş'tan Ayten. Kahramanmaraş Türkoğlu cezaevi C9 koğuşunda yatan oğlum Berat için bir istekte bulunacağım. Oğluma ve bütün kader mahkumlarına armağan olsun. İlhan Saraçoğlu, iyi yayınlar, takibe devam diye bir not iletmiş. Son mesajımız Sakarya'dan gelmiş. Serkan Soyer, Ünal Nergiz'e ve tüm mobilyacı arkadaşlarıma Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum diye notunu iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır. Müslüm Gürses'le devam edelim.

İsteğim var, çalarsanız sevinirim. Fatma Bilkay göndermiş. Tekstilde çalışıyoruz. Sıradaki şarkı patronum Güldane ve çok sevdiğim eşi Kadir. Bir de canım dostum Pakize ablama gelsin. İyi yayınlar dileklerini ileten kısa bir mesaj göndermiş. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Beykoz Yeni Mahalle'den Aydın Kaya. Tekstildeki tüm mesai arkadaşlarım için bir isteğim var. Yalova Çiftlikköy'den selamlar saygılar. Ben Ebu Bekir. Bir de istekte bulunacağım demesine az evvel Ferdi Tayfur çaldım. Tüm sağlık çalışanları için Kuaför Uğur abi için sıradaki şarkıyı istiyorum. Kral Doktor göndermiş mesajı. Diyarbakır'dan selamlar diyor Hasan. İyi yayınlar dileklerini iletmiş. Teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
1: Gastrolage pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj yapı ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. İzmir'e bir selam gönderelim. Bu çalacağım son şarkıyı da İzmir'deki değerli dostlarıma armağan ederek birlikteliğimizi sonlandıralım. Sevgili İsmet abim, o da şu an kral dinliyor. Çalıştığım AVM'deki sirk müdürü ve Leo müdürü değerli iki arkadaşım Kaan ve Doğan'a diye bir not iletmiş. Sevgili Kaan Bey'e ve sevgili Doğan Bey'e sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. İzmir'de bizleri dinleyen tüm kral dinleyenlerine de selamlar olsun. Sevgili İsmet abim, en kısa zamandır inşallah görüşmek üzere. Ferdi Tayfur'un bu güzel şarkısını sizlere armağan ediyorum. Yarın 11'de tekrar birlikte olmak ümidiyle. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: aşkı bundan sonra.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlı bir hafta. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir çok bulutlu 26, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 20, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sevmeyi bilmeyen taş kalplere kendinizi anlatmaya çalışmayın. Çünkü bazıları sevgiyi hak etmekten önce sevgiyi taşıyabilecek bir kalbe sahip olmalı. Sevgiyi taşıyabilecek bir kalbe sahip olmayanlar, o insanlar var ya, o insanlar, o insanlara gözyaşınız bile ağır gelir kardeşim. Bırakın sevgi, uzak durun. Sevgili Afrikalı'nın hemen sonrasında yeni günde yine beraberiz. Yağmurlu bir İstanbul, birçok ilimizde yağmur hakim. Dolayısıyla böyle havalarda ruhunuza ilaç gibi gelecek en güzel şarkılar da burada efendim. Doğru yerdesiniz.

Aşkı öldüren şey nedir dostlar? Zamanla eksilen ilgi, söylenmeyen sözler, değersiz hissettirmek ve her kırgının üstünü susarak kapatmak. İşte bunlar bir insanı, güzel şeyler ve bir insan sevdiğinden vazgeçtiği için değil, sevilmediğini hissettiği için uzaklaşır. Bu duyguyu yaşayanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar, kalbi kırılanlar, bu da geçer diyoruz kardeşim. İmparatorla Babalar İstediği'ni nihayete erdiriyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Kılı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Rösev hayat verir.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Yapı
5: Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: ol. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bu çorba aşmış. Kremesi süt aşmış.
8: Kremesi süt aşmış. İlaç gibi radyo.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Sevgi eksiltmiyor. İşte sadakatle sevgi yolunu gözleyenler, bir ümitle kavuşmayı bekleyenler. Bu şarkı benden size armağandı. Mine Koşan'ı programımıza ağırladık. Hemen sonrasında Harika Avcı ile devam ediyoruz. Bu arada 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı da az sonra değerlendirmeye başlayacağım.

Senden bir şey istemiyorum. Ne bir söz ne de bir karşılık. Sadece bir gün dönüp arkana baktığında seni gerçekten seven, bir kalbin var olduğunu bil, bana yeter diyenler. Bu şarkı benden size armağandı. Hemen sonrasında Gülden Karaböcek programımızı ağırlayalım. 15 yıl beklemiş olan bir dinleyicimiz var. Sevdiğinin yollarını gözlemiş. Yavuz Burak Buyruk. Helal olsun sana. Ailem için bir şarkı istiyorum. Bergen.

Çok sevinirim demişler. Viga'dan programımızı takip eden Ezgi Oktay. Söğüt'ten Mundur Keleş abicim. Selamını aldım. Bu şarkıyı sana da gönderiyoruz. Konya'dan Bahtiyar abimize, iş arkadaşları İbrahim, Abdullah, Sabri ve tüm sevdiklerine, tüm çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. Nazilli'den Kezbancım, sana da sevgiler. Cep telefonundan programımızı takip ediyormuş. Hatice, Tuna'ma armağanım olsun Harbi Kız demiş. Bize seve seve gönderiyoruz. Hayırlı yayınlar Harbi Kız. Frankfurt'tan sevgiler demişler. Aydın Kılıç. Peki daha saraya da bir reçete yazalım bakalım. Biga'dan Ömer kardeşim, sen de yoklamada yeni almışsın. Çekmeköy'den selamlarını gönderen Krauser'ımız var. Sinop'ta Boyabat'ta yaşayan anneme babama bir şarkı gönder Harbi Kız, mutlu olsunlar demiş Nazmiye'cim. Seve seve Nazmiye Aslan ve tüm sevdiklerine de bu şarkımızı gönderiyoruz.

Tükrarken iyi düşün kardeşim. Çünkü sevgi gururdan daha kıymetlidir. Seviyorum seni derken gerektiğinde özür dilerim demekte de zor olmamalı değil mi? Gerçekten. İnsan sevdiğinin kalbini kırabilir. Ama gerçekten seviyorsa o kalbi onarmak için de gururunu bir kenara bırakmayı da bilmelidir kardeşim yani. Vallahi. Her şeyi biliyorsunuz. Bir özür dilemeyi mi bilmiyorsunuz? Yapmayın böyle şeyler. Bazı gönüller bir özür beklerken değil, özrün hiç gelmediğini görünce vazgeçiyor. Gelsin o özürler. Hatalarınızı telafi edin. Bahanelere sarılmayın. Devam ediyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: tüm paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
6: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
7: sana maksimum. İlaç gibi radyo.
8: Sen de katıl.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Elindeyim işte. Oyuncak gibi. Gül ablamızın 90'lı yıllara damgasını vuran müthiş yorumudur. Elinde oyuncak değil, başında tac olacak ya da tac edecek insan bize yaraşır, yakışır diyoruz. Herkes hayatta tercihini yaşıyor. Siz neyi tercih ediyorsanız, neyi hak ettiğinize inanıyorsanız o kişiyle, o düşünceyle devam edin. Gül ablamızın bu yorumunu tamamlayacak bir Cengiz İmren klasiği var ki, bilseydim sana ben böyle delice bağlanmazdım. Ay ay. Mehmet Ali Coşkun Fransa'dan selamını aldım. Sana darman edeyim bu şarkıyı. Ankara'dan Konya ev tipi kapalı cezaevinde şu anda bulunan Caner Yıldırım için bir şarkı vereceğim herhalde kız. İbrahim Erkal'dan da olursa şahane olur demiş. Sıradaki şarkı inşallah duygularına tercüman olacaktır. Hüseyin Altı istekleri var. Mustafa kardeşim, sana ve sevdiklerine selam olsun. Adana'dan çimento fabrikasında şarkılarımıza kulak veren çalışan kardeşlerimiz var. Operatör kardeşlerimiz, sevgili Kadir abimize, sevgili Murat'a da yazalım reçetemizi. Meryem'cim, Meryem Çetin'de Balıkesir açık cezaevinde yatmakta olan eşi Neşet Ergül için istemiş.

0: ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce.
1: Fena bir şarkı gerçekten. Bilseydim seni bu kadar sever miydim bilmiyorum ama böyle İncin Bey'i hak etmediğimi biliyorum diyenler. Bu şarkı benden size armağan olsun. Var mı aranızda sevip de unutamayanlar? O halde size de bir reçete yazacağım. Emrah, unutabilsem diyoruz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bazı şarkılar harbiden çok acımasız. İşte onlardan biriydi. Kıboş ablamızla yeni saatimizi demir attık. Radyoların şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı, Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. Söylememe gerek yok herhalde, değil mi? Şarkılardan belli olsa gerek. Türkan Kaya, sevgiler selamlar. Harbi Kız seni dinliyorum Ezgi ben. Muhammed için bir şarkı istiyorum. Kendisi şoför. Eyvallah, ona da güzel rehberimize de sevgiler. Mesi Kaptan, seni unutmayalım. Burcucuğum Bursa'dan selamını aldım. Burcu Erat, İzmir Urla'daki canı annesi Şenay Gül ve kuzeni İpek Solakoğlu'na armağan etmiş.

olmayacak seni unutmak. Belki uzun zaman içimde taşıyacağım seni. Ama sensiz yaşamaya da alışacağım. Beni bir ateşe atsan da o ateşten kendi küllerimle çıkacağım. Çünkü insan en çok sevdiğini kaybettiğinde öğreniyor. Bazı yaralarla yaşamayı, bazı insanları da yokluklarına alışarak sevmeyi. Öyle değil mi dostlar? Aç sesini kardeşim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: getir ömrümü.
1: Giden ömür geri gelmez. İnsan bazen birini beklerken aslında kendi hayatından eksiltiyor değil mi? O yüzden kıymet bilmeyene ömrünü harcamayacaksın. Geçen zaman, giden zaman geri dönmez. Pişmanlık da yaşanan yılları geri getirmez kardeşim. Allah Allah. Efsane bir şarkı daha. Boşuna söylemiyoruz. Olmasay derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diye. Açıyoruz değil mi radyomuzun sesini? Aynen. Aç sesini kardeşim.

Böyleleri çok kardeşim. Asla haksızlığa gelemem, haksızlık edemem diyenler en büyük haksızlığı kendileri ederler. Onları kaybetmek sorun değil. Sorun ne biliyor musunuz? Onlara inanmış olmamız. Bunu kaldıramıyoruz. Bazen bunu yediremiyor insan. Sizi bilmem ama ben bu şarkılarla resmen iptal olmuş durumdayım yani.

0532 703 92 00 WhatsApp numaramız demiştik. Şarkılara kaptırdık kendimizi. Mesajlar da yoğun bir şekilde gelmekte. Faysal abicim kendisi sürekli bizi dinliyor. Tır kaptanı yolu açık olsun. İsviçre'den Şevsettin Altıntaş. Sevgiler tüm güreçlerimize. Ferbaba'dan çalmış olduğu şarkıyı Sedat kardeşi Orhan Gazi'ye de yazmış olalım. Ve de sevgiler selamlar sana da Üsküp'ten bizi dinleyen Kazım'dan. Reyhan'ım için bir şarkı istiyorum halde kız demiş Vedat kardeşim diyorsa mes olacak bir reçete yazacağız ona da. Giresun'dan selamlar halde kız son sesle seni dinliyoruz demiş Erdal Erol. Eyvallah. Fransa'dan Mehmet Ali Coşku kardeşim seni de unutmayalım. Havvacım. Havva Bocu. Sevgiler selamlar sana ve sevdiklerine.

falan diye böyle gidiyoruz. İzmir'den Bahar, yok sevdiği aşkı misalim için bir şarkı istemiş. Ona da yazdık, reçetemizi gönderdik. Ay, bir kız mesajımı oku demiş Samet için Bursa'dan. Şu anda bizi dinlemekte olan can dostu Alaaddin için bir şarkı istiyor. Aziz ustasını da unutmamış. İzmir'den Rıza Ergin ablamızdan bir şarkı rica etmiş. Yarın listemize dahil olacak, hiç merak etme. İstanbul'dan Abdurrahman. Sevgiler, selamlar kardeşim sana da. Hatay Samandağ'dan Zeynep Gülen. Zeytin bahçesinde zeytin topluyor musunuz? Kolay gelsin canlar.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: Fine Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla afiyetle ye.
1: Ben Münir Usabiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Bir iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Her güzele
2: bir Mendus. Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

İçin yanar, canın yanar. Çünkü bazı vedalar sadece kalbe dokunuyor ve öbür boyda o sızı, o yara geçmiyor. Öyle değil mi sevgili Kaan'cığım? Canım benim. Ben de hemen sonra sevgili kardeşim, sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Şarkılar sana emanet. Eyvallah. Yarın nasip olursa saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 29 Eylül Salı günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Sabah saatlerinde Türk futboluna deprem etkisi yaratacak çok önemli bir gelişmeyle başladık. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmak iddialarıyla suçlanıyor. Hemen devamında da yasa dışı bahis çetelerine yönelik yeni bir operasyon geldi ve gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Fon soruşturmasında da gelişme var. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Bugün Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarp Yener'in de adliyeye sevki bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu da pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisans iptal edildi. Borsa İstanbul'da da fon baskısı sürüyor. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon lira eridi. Fon soruşturması bir diğer yandan siyasette yeni bir tartışmaya yol açtı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den tepki geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acarsa, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Bugün Beştepe'de de önemli bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasına ilişkin ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticilerini topluyor. Yargıdan manşetlerle devam edelim. Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gelişme yaşandı. Gözaltındaki 35 şüpheliden aralarında eski belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türk Yılmaz'ın da olduğu 15'i tutuklandı. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltındaki 36 kişi tutuklandı. 25 Eylül'de gerçekleşen ikinci dalga operasyonda 38 kişi gözaltına alınmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulunmuştu. Tamer'in ölümüyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltındaki gazeteci Fatih Ergin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim değişikliği için yapılan başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme yeni partiye savunma için 30 gün süre verdi. Sakarya'da dün başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağış sele ulaştı ve yağış özellikle Karasu ilçesinde etkili olduğu ilçede okullar bugün tatil edildi. Yağışlı hava megakent İstanbul'da da etkisini zaman zaman gösteriyor. İlerleyen günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan dinliyoruz.
2: Yağışlar devam edecek. Bugün hala İstanbul'da aralıklarla orta kuvvetli olarak etkili oluyor. Yarın olduğunda yağışımız oldukça hafif, hatta çoğu saat görülmeyebilir. Ancak sonraki günler yeniden şiddetleniyor. Perşembe yine sağanaklar var. Özellikle cuma günü İstanbul'da yağmur şiddetli. Cumartesi öğle saatlerinde de yağış var. Yani heyelan tehlikesi ve su baskını tehlikesi İstanbul'da devam ediyor. Hissedilen sıcaklık rüzgarın gücü nedeniyle, kuvveti nedeniyle 15-16 derece civarında hissediliyor. Ama ülkenin diğer yerlerinde de yağış var. Ege geneli yarın sağanakların etkisinde. Akdeniz'de 3 gün sağanak yağış var. Özellikle perşembe ve cuma şiddetli olacak. Ayrıca perşembe Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak yağmur geliyor. Ankara'da geçen gün olduğu kadar şiddetli yağış yok artık. Aha, orta kuvvetli bir yağmur geçişi var. Yarın uyarmam gereken yer Doğu Karadeniz, Rize, Trabzon, Artvin'de yağış şiddetlenecek. Heyelan ve dere taşkınlarına karşı dikkatli olmalılar Doğu Karadenizliler. Sonraki günlerde Perşembe ve Cuma ise Batı Karadeniz'de, yani Zonguldak, Bartın hattında yağışlar yeniden şiddetlenecek. Ayrıca bir uyarım da yarın için Çeşme Kuşadası arasında açıklarda hortum oluşma tehlikesi var. Denizcilerimizi de uyaralım. Bu şiddetli rüzgar İstanbul, Marmara, Çanakkale, İzmir, Manisa hattında devam ediyor.
1: Sınır ötesinden de şiddetli yağışlara ilişkin bir haber var. Nepal'de günlerdir süren aralıksız yağış heyelana yol açtı ve felakette 21 kişinin öldüğü, 5 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. A milli takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. A milli futbol takımda Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı bir yandan. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktörse istifa gündemimde yok dedi. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, saat 20.45'te ise Fenerbahçe tarafın Bayern Münih'i ağırlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
7: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında alemin kralında kralcılarımızla buluştuk. Harbi kız, teşekkür ediyorum, yaşattığın güzelliklerin devamı gelecek tabii ki. Ama hani bir tabir vardır, senin gibi ortalığı darma duman edemeyeceğiz, ondan eminim, ama emanet ettiğin gibi birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına da alemin kralında yer vereceğiz. Saati 17'yi gösterene dek. 29 Eylül günlerden salı. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin Kralı'nda kalmasınız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Ne satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Duyguların dilidir şarkılar ve işte o şarkılardan bir tanesi Bedduam Olsun Alemin Kralı'ndaydı. Radyosunun sesini bir kademe daha yükselten kralcılarımız, hayatta bazen öyle vedalar var ki elveda bile lüks gelebiliyor değil mi? Linet Bedduam Olsun derken aslında kimseyi ucuz bir kin de gütmüyor. Aksine ben bu enkazın içinden bile nasıl duvarım ve senin o yarım bıraktığın hikayede boynuna borç olsun diyor. 0532 703 92 00 Alemin Kralı'na, Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Az sonra da gelen mesajlarınızı okumaya başlayalım. Bakalım kralcılarımız bu şarkılarda kendinden neler buluyorlar.

Rahmet ve dua ile analım Müslüm Baba yorumuna yer vereceğiz. Erhan Bursa Mudanya'dan servis kaptanlarına armağan etmiş şarkıyı. Sinan Özen şarkısına yer vereceğiz. Hiçbir yere ayrılma. Hem sana hem de Sinan Özen sevenlerine şimdiden hediyemiz olsun. Manisa Soma'dan Fatma Türk. Temizlik yaparken bizlere kulak misafir oluyor. Kolay gelsin. Evlerinde bizi dinleyen hanımefendiler. Ferdi Baba yorumu ustalara saygı kuşağında kralcılarımıza tabii ki ulaşacak. Bursa Akçalar'dan Yahya'ya, Gemlik'ten Fatih'e, Bursa'dan Mehmet, Solyan'ı Gül'e, Balıkesir Sındırgı'dan İsmail Akçan'a ve ailesine, Almanya'dan sevgili Umut, Özcan Şentürk'e, Orhan Gazi'den sevgili Sedat, ailesine ve sevdiklerine, Adana Kozan'dan Ömer Bolat, eşi Selvinaz Hanım'a ve Konya'dan Aysel Hanım'a da armağan edelim şarkıyı ve kaldığımız yerden devam edelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, şarkılardan da duymuş olduğunuz üzere. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. 17 itibariyle Kaptan Şener'e mikrofonu devredeceğiz. Zamanımız var. Kralcılarımız hiçbir yere ayrılmasınlar.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: İlaç gibi radyo.
2: Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim sen ben sonraki halim. Gidiyorum.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0: Elbet, elbet bir gün özgürlüğe benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın Mustafa'm, yalnız sen olacaksın.
1: Darlayım ey, yaray, yaray, zordayım ey,
2: rahmet ve dua ile analım kralcılarımız Azer Bülbül, alemin kralında işte bu şarkı benim şarkım diyenlere seslendi. Bazen geriye dönüp baktığımızda nereye gitti bir ömür diyenlerin, belki de fotoğrafları sararmış çekmeceleri karıştıranların şarkısı. Zaman akıp gidiyor, gençlik tabii ki elden uçup gidiyor. Fakat kimi zamanda gerçekten yaşananlar anılarımızda ve dinlediğimiz şarkılarda kalıyor. İşte o şarkılardan bir tanesi Alemin Kralı'nda.

Her şey yalan. Her şey yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim soldu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı benimle. Halimi perişan etti birisi. Ah, ah.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amilli takım Uluslararası Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Milliler Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Amilli futbol takımda Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı bir yandan. 4-1'lik İtalya mağlubiyetinde tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör ise istifa gündemimde yok dedi. Konyaspor'la Filistin milli takımı dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak mücadele yarın saat 20'de başlayacak. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, saat 20.45'te ise Fenerbahçe tarafın Bayern Münih'i ağırlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: seviyorum.
1: Harbi kızdan mikrofonu devraldık. Bir saatlik zamanı geride bıraktık. Zaman su misali akıp geçiyor zaten. Önüne geçemediğimiz tek gerçek. Az sonra da reklamların ardından ustalara saygı kuşağında babalar resitalinde yine kralcılarımızın duymayı istediği şarkıları dinleteceğiz. Fantezi müziğine damgasını vuran ve unutulmayanlar arasında yerini alan Sinan Özen yorumu. Sinan Özen hayranları, Sinan Özen sevenleri söz verdiğimiz gibi bu şarkıyı da sizlere ve sevdikleri armağan edelim. Cengiz Baba'yla yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizlere ağırlayan kralcılarımız. Bu şarkıları dinlerken şöyle radyosunun sesini yükseltenler var aranızda biliyorum. Her şarkı bir iz bırakabiliyor ya da bazı şarkılar bizim anlatmak isteyip de anlatamadıklarımızı zaten dile getirebiliyor.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız, kralcılarımız. Kaan'la birliktesiniz. Trabzon'a özel bir selam gönderelim. Sevgili Remzi Bey'e, Remzi abiye özellikle Orhan Baba'nın Unutulmayan şarkısını hediye edeceğiz. Gönül Dağı. Tabii ki bu şarkı sevgili Gezegen Mehmet'ten çok kıymet verdiği dostuna, hakiki yoldaşına da özellikle armağan olacak. Hem Remzi abiye hem de Ayten Çakır'a, Ayten ablaya, sevgili Gezegen Mehmet'ten ailesine de sevdiklerine de armağandır. Trabzon'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim ve bu özel Orhan Baba yorumunu da şu dakika itibariyle kralcılarımızla paylaşalım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hemen hangi krediye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

işte ustalara saygı kuşağında babalar restelinde ard arda kralcılarımızın duymayı istediği şarkıları keyifle dinlettik. Feride Hanım selamlar sevgiler gönderiyorum. Biricik oğlu Ilgın Recep Tutku'nun bugün doğum günü, Orhan Baba şarkısına hediye edelim. Doğum gününü kutlayalım ve bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da bu güzel Orhan Gencebay şarkısını keyifle armağan edelim. İstanbul'dan sevgili Muhammed, sana ve sevdiklerine de armağan olsun şarkı. İsviçre'den Şemsettin Altıntaş'a ve şu anda çalışmakta olan Mevlüt'e, İzmir'den Nuray İşcan için, Adem Dağışan tüm meslektaşlarına armağan etti. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Fen Lisesi öğrencilerine ve özellikle de Akif Taşdelen'e armağan etmiş. Servislerde bizi dinliyor kralcılarımız ve tabii ki öğrenciler. Adana'dan Hasan Buzlu, Taş Ocağı'nda şu an çalışıyorlar. Tüm şoförlere ve operatörlere de hediye ediyorum. İstanbul Ümraniye'den Melek Aydın, sıradaki şarkıyı çok sevdiği Ercan Aydın'a. Antalya'dan eşim Birim Buhur için demiş bir şarkı. Ferdi Baba yorumuna yer verdik. Kayseri'den Yahya, Gaziantep'ten sevgili Ömer, şu an inşaatta çalışıyor ve çay molasında. Afiyet bal şeker olsun tüm emekçi kardeşlerimize ve iş arkadaşların Hasan, Abdullah ve Hakkı'ya. Ayrıyeten de İshak için Müslüm Baba şarkısına yer verdik. Gemlik'ten sevgili Fatih'e, Kuşadası'ndan Şaban Bulut'a, Orhan Gazi'den Sedat ve Muş'tan İlayda'dan Biricik kardeşine de hediye edelim. Birazdan da veda faslı için Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşacağız. Söz Orhan Baba'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: Aragaz. Okurlara açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Zaman su misali akıp geçerken yine veda vaktine gelmişiz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda çalışan emekçilerimize, evlerinde bizi ağırlayan kralcılarımıza ve tabii ki an itibariyle trafikte akşamın şu güzel saatlerinde Kral FM'e kulak misafiri olan kralcılarımız. Vallahi yol uzun, yollar bitmez ama ömür ondan da kısa. O yüzden gideceğiniz yere biraz geç gidin, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde olsun. Yuvanıza vardığınızda çayınızı, kahvenizi yudumlarken günün nasıl geçtiğinin farkında bile sanırım olmayacağız. Sevgili kaptanım, inşallah iyisindir. Ben mikrofonu sana teslim edeceğim. Haber merkezimize önce bir bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında da Kaptan Şener'in o güzel duygularını ve tabii ki yer vermiş olduğu şarkılarına da eşlik edeceğiz. Kaptanım kolay gelsin. Tüm kralcılarımıza da huzurlu, sağlıklı, güzel bir akşam diliyorum. Yarın Harbi Kız'ın hemen sonrasında buluşmak, kavuşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.
1: Sırtına vur sırtına, dostun olan vur sırtına.

yazak ne fayda, kefen be yazak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah ne fayda.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 29 Eylül Salı, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Türk futbolunda deprem etkisi yaratacak önemli bir gelişmeyle uyandık bugüne. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi, resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmak iddialarıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren bir diğer başlıksa fon soruşturması. Bugün onda da gelişme yaşandı ve adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'i tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Sermaye piyasası kurulu pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisans da iptal edildi. Borsa İstanbul'da da fon baskısı devam ediyor. Endeks 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şirketlerin piyasa değeri de yaklaşık 4 trilyon lira eridi. Fon soruşturması siyasete de uzandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den tepki geldi ve parti sözcüsü Çelik, Özgür Özel'in siyasi sorumluluğun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acarsa, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Gürlek'in avukatı, müvekkilimizin ve ailesinin kişilik haklarını ve itibarını hedef alan alçakça iftiraları nedeniyle Ahmet Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası açılmıştır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul güvenliği konusunda mülkiye ve polis baş müfettişlerinin sahaya ineceğini söyledi. Çiftçi okullarda alınan tedbirlerin de gözden geçirileceğini aktardı.
2: Okullarda alınan, illerimizde alınan tedbirlerin yerindeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı, mülkiye müfettişlerimiz, polis baş müfettişlerimiz ve jandarma müfettişlerimizle beraber bütün illerimizi tekrar bir tarayacağız. Okul güvenliği konusunda hem valiliklerimizin, kaymakamlarımızın ve okullarımızın aldığı tedbirleri yerinde gözden geçirmiş olacağız.
1: Bu arada okul saldırılarının ardından provokatif paylaşımlar yapan 3810 şüpheli gözaltına alındı. C31K isimli yeni nesil suç örgütünün Telegram kanalları dahil 12141 URL adresi de erişime engellendi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amili takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Millilerde Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başladı. Dün akşamki maç sonrasında tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör istifa gündemimde yok açıklaması yaptı. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, saat 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i ağırlayacak. Basketbol Avrupa Kupası'nda da 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlıyor. C grubunda Tofaş Almanya'nın Niners Chemnitz takımını ağırlayacak. Mücadele saat 20'de.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi.

Oldukça rüzgarlı bir Ege'den selam olsun sevgili Kaan'ım. Teşekkür ediyorum. Senin şarkıları dinlerken biraz böyle garip bir hüzün çöktü içime. Vallahi duygulandım yani. Öyle duygulu çaldın ki. Peki yüreğine sağlık. Belki de havaların değişimi bizi böyle etkiliyordur da. Efendim hepinize selam olsun diyelim. Takvim yapraklarındaki tarih 29 Eylül 2026 günlerden salı diyor. Eylül ayını da geride bıraktık vallahi maşallah. Hızlıca geçiyor zaman canlar. Sevgili kralcılarla birlikte bugün de günün akşam güneşi vakitlerinde ki birçok coğrafyamızda akşam güneşini pek göremiyoruz. Her yer yağışlı, bulutlu, keza Sakarya civarı geçmiş olsun. Bugün çok ciddi bir sel felaketiyle karşı karşıya kalmışlar. Birçok tarlalar, iş yerleri, evler sular altındaydı. Birçok coğrafyamızda da benzer durumlar var. O yüzden tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var. Meteorolojik uyarıları dikkate alın canlar. Vallahi dikkatli bir şekilde takip edin, dinleyin, tedbirlerinizi alın. Hepinize afetsiz, problemsiz güzel bir akşam diliyorum şimdiden. Yolculuğumuz, seyrimiz başlıyor. Sevgili Melis burada oluncaya dek, yani saatler 19'u gösterinceye dek şarkıları paylaşacağız. Hazırsanız yaslanın koltuklara. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Ben Münir Usaybiyalı olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukları

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: ile başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf.

Dostlarımızla birlikte seyre bu güzel şarkılarla devam ediyoruz. Tabii sizlerin mesajları gelmeye başlamış. Ben yine de iletişim bilgilerini bir hatırlatayım yani. Her gün yazanlar biliyor ama ilk defa yazacak olan kralcılarımız da vardır belki. Nerelerden mesajlarınız geliyor? Sevgili kralcılar, mesajlarınızı hem Kral FM WhatsApp hattı üzerinden, keza numaramız neydi? 0532 703 92 00, ya da Instagram'dan Kral FM Kaptan Şener profilinden ulaştırabilirsiniz. Kral FM Kaptan Şener profilinden unutmayınız. Sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince, dilimden döndüğünce, bir de zaman yettiğince paylaşıyorum yayında. Bakalım kimler yazmış, hemen dillendirmeye çalışalım. Tülay Hanım yine güne bir söz bırakmış. Sevmek nedir bilir misin diyor. Özlemektir, kıskanmaktır, merak etmektir, önemsemektir, sahiplenmektir sevmek. Hele bir de imkansızı sevdiysen ölmektir sevmek sözünü ulaştırmış. Eyvallah. Burada kim var? Ayten ablamız. Kaptanım, canımız, gönlü kalbi, sohbeti güzel. Güneş gibi parlarken herkes seni sevebilir ama gerçekten seni kimin umursadığını fırtınalar estiğinde anlarsın. Gerçek dost fırtınada kaybolmayan ışıktır diyor. Güzel yayınlar dilerim. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selam diyerek bugün de bu satırları ulaştırmış. Manisa Soma'dan Utku Daşkan, İzmir Menemen'deki dayım Barış Sararmut'a selamlarımı gönderiyorum. Dayıcım inşallah iyisindir. Bizler iyiyiz. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Notunu göndermiş o da. Ebu Bekir Ayobi, insanın en büyük hatalarından biri de doğru zamanı yanlış kişilerle doldurmaktır. Yalova merkezden selamlar, sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş kaptanım. Ebu Bekir Ayobi'ye selam olsun diyelim. Nuran Kazmacı takipteydi, İzmir'den mesajını ulaştırmış. Kaptanım bugün

Dünya Kalp Günü'ymüş diyor. Bu yüzden sağlıklı beslenelim, kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Hiçbir şey için kalbimizi üzmeyelim demiş. Vallahi son kısma sonuna kadar katılıyorum. Yani hiçbir şey için kalbinizi üzmeyin canlar. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan yine takipteymiş. Turgay Varol'u görüyorum. Hoş geldin kaptan, kolay gelsin, selamı olsun demişti. Abdurrahim Kurt Adana'dan selamlarını iletti. Sıradaki şarkıyı Reis Ercan'a, Yakuba Doğan'a, Kadir'e armağan ediyorum dedi. Ergün Yıldız selamı olsun Bursa'ya. 2566'dan tüm turizm çalışanlarına bir şarkı mümkünse diyor, rast gelsin demiş. Eyvallah kaptanım ve onun nezdinde tabii yollardaki bütün kaptanlar. Hepinize armağan olsun şarkılarım. Tam iş çıkış saatleri malumunuz, servislerde de kral dinleniyor. Yüreklerine sağlık diyelim. Bütün sürücü dostlarımıza ve tabii ki yolcularına iyi yolculuklar olsun. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le seyriniz devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Ben Münce Usaybiyalı olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 21

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya Samsung

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

saati tamamlamak üzereyiz bu güzel şarkılarla sevgili kralcılar. Yağmurlu bir İstanbul akşamından selam gelmişti. Pelin Hanım selam olsun diyelim. Sema Doğan, kaptan iyi yayınlar nasılsın dinlemedeyim dedi. Güzel bir akşam diledi. Tüm şarkılar size ve canım aileme gelsin demiş Can Kaptan. Evet selamlar. Yaz ne çabuk bitti bile diyor. Vallahi öyle çok hızlı geçti değil mi? Gölbaşı çok soğuk demiş. Efendim selam olsun diyelim. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Burada kim vardı? Nur Sayın takip dedi. Sesim geliyor mu? Merhabalar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Gayet iyi geliyor diyelim. Ve Bandırma'ya sevgili Aylin'e teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Can demiş. Kedice'nin fotoğrafını ulaştırmış. Ne güzel. Ömrü güzel olsun diyelim. Hayvanları sevelim. Önümüz kış. Malumunuz hayvanları sokaktaki canlarımızda bize emanet olduğunu unutmadan yaşayalım değil mi? Bir kap su, bir kap mama hayatlarını kurtarabilir. Sevgili kralcılarla birlikte ilk saat tamamlanıyor. 18'de ana haber bülteni. Bültenin hemen sonrasında yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kral FM haber.
3: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 29 Eylül Salı günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Haftanın ikinci gününe Türk futbolunda deprem etkisi yaratacak çok önemli bir gelişmeyle uyandık. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmak iddialarıyla suçlanıyor. Futbol Federasyonu'ndan da akşam saatlerine doğru açıklama geldi. Federasyon Yönetim Kurulu'nun delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve temiz futbol, adil oyun anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir denildi. Tüm belgeler ve parmak izleri DNA tespiti için savcılığa gönderildi açıklaması paylaşıldı. Geçelim bir diğer önemli başlığa. Fon soruşturmasında bugün onda da gelişme oldu ve adliyeye sevk edilen 12 kişiden 5'inin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. Bugün ayrıca Tere Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve bu kuruluşun CEO'su Emir Mümin Sarpyener'in de adliyeye sevki bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu da pay piyasasındaki çeşitli işlemlerle ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 kişiye 2 yıl işlem yapma yasağı getirildi. 24 lisans iptal edildi. Bugün Beştepe'de de fon soruşturmasına ilişkin önemli bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticilerini topladı. Toplantı geçtiğimiz saat diliminde sona erdi. Fon soruşturması siyasete de uzandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturma üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere AK Parti'den tepki geldi. Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in siyasi sorumluluğunun alfabesi hakkındaki bilgisizliği çok nettir dedi. Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acarsa, biz yanlış yapanı savunmayız dedi. Bir yeni operasyon haberi ise akşam saatlerinde başkent Ankara'dan geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl mecliste danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi. Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar da devam ediyor. Gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde yeni bir operasyon düzenlendi. 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulundu. Gürlek'in avukatı, müvekkilimizin ve ailesinin kişilik haklarını ve itibarını hedef alan alçakça iftiraları nedeniyle Ahmet Şık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ayrıca kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat davası açılmıştır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliği konusunda mülkiye ve polis baş müfettişlerinin sahaya ineceğini söyledi. Çiftçi ayrıca okullarda alınan tedbirlerin de gözden geçirileceğini aktardı. Ayrıca okul saldırılarının ardından provokatif paylaşımlar yapan 3810 şüpheli gözaltına alındı. C31K isimli yeni nesil suç örgütünün Telegram kanalları dahil 12141 URL adresi de erişime engellendi. Sakarya'da dün başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağış sele neden oldu. Yağış özellikle Karasu ilçesinde etkiliydi. İlçede okullar bugün tatil edildi. Yağışlı hava megakent İstanbul'da da etkisini gün boyunca zaman zaman gösteriyor. İlerleyen günlerde bizi nasıl bir hava bekleyecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hattımızda.
4: Yağışlar devam edecek. Bugün hala İstanbul'da aralıklarla orta kuvvetli olarak etkili oluyor. Yarın olduğunda yağışımız oldukça hafif, hatta çoğu saat görülmeyebilir. Ancak sonraki günler yeniden şiddetli. Perşembe yine sağanaklar var. Özellikle cuma günü İstanbul'da yağmur şiddetli. Cumartesi öğle saatlerinde de yağış var. Yani heyelan tehlikesi ve su baskını tehlikesi İstanbul'da devam ediyor. Hissedilen sıcaklık rüzgarın gücü nedeniyle, kuvveti nedeniyle 15-16 derece civarında hissediliyor. Ama ülkenin diğer yerlerinde de yağış var. Ege geneli yarın sağanakların etkisinde. Akdeniz'de 3 gün sağanak yağış var. Özellikle perşembe ve cuma şiddetli olacak. Ayrıca perşembe Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak yağmur geliyor. Ankara'da geçen gün olduğu kadar şiddetli yağış yok artık. Daha orta kuvvetli bir yağmur geçişi var. Yarın uyarmam gereken yer Doğu Karadeniz, Rize, Trabzon, Artvin'de yağış şiddetlenecek. Heyelan ve dere taşkınlarına karşı dikkatli olmalılar Doğu Karadenizliler. Sonraki günlerde perşembe ve cuma ise Batı Karadeniz'de yani Zonguldak, Bartın hattında yağışlar yeniden şiddetlenecek. Ayrıca bir uyarım da yarın için Çeşme Kuşadası arasında açıklarda hortum oluşma tehlikesi var. Denizcilerimiz de uyarı alalım. bu şiddetli rüzgar İstanbul, Marmara, Çanakkale, İzmir, Manisa hattında devam ediyor.
3: Bülten kapanışını bugüne, yani 29 Eylül'e atfedilmiş özel bir günü anarak yapıyoruz. Bugün Dünya Kalp Günü. Hem Türkiye'de hem de dünyada kalp hastalıkları ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de de her 3 ölümden biri kalple ilişikli. Öyle ki yalnızca geçen yıl kalp hastalıklarına bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı koronavirüs salgını boyunca yaşamını yitirenlerden daha fazlaydı. Erkeklerin 45, kadınların 55 yaşından itibaren düzenli kalp kontrolünü aksatmaması öneriliyor. Ailede erken yaşta kalp hastası olanların ise kontrollere daha erken başlaması gerekiyor. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor. Amelî takım Uluslar A Ligi'nde oynadığı ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Bursa'da konuk ettiği İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Millilerde Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başladı. Dün akşamki maç sonrasında tribünler istifa çağrısı yaparken İtalyan teknik direktör istifa gündemimde yok açıklaması yaptı. Euroleague'de çift maç haftası başlıyor. Saat 20'de Anadolu Efes Real Madrid'i, saat 20.45'te ise Fenerbahçe Tarfin Bayern Münih'i ağırlayacak. Basketbol Avrupa Kupası'nda da 2026-2027 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlıyor. C grubunda Tofaş Almanya'nın Niners Chemnitz takımını ağırlayacak. Mücadele saat 20'de. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bültenimizin hemen sonrası huzurlarınızdayız yine. Gelsin dilekler, temenniler, sevgili kralcılar, nöbette görevde olan kahramanlarımız. Hepinize vukuatsız iyi nöbetler diliyorum. Tabii ki ayağınıza taş değmesin diyelim canlar. Müteşekkiriz. Bizim aman dediğimizde yetişenlersiniz. İyi ki varsınız. Bütün meslek gruplarına, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız başta olmak üzere bütün meslek gruplarına müteşekkir olduğumuzun altını çizelim. Yollardaki kralcılara iyi yolculuklar diyelim. Trafik saati malum. Biraz daha yoğunlaşacaktır büyük şehirlerde. Sizler trafik yoğunluk haritalarına bakın, yollara öyle çıkın tavsiyemdir. Birçok yerde yağış var çünkü. Dikkatli ve tedbirli olun. Kazası belası iyi yolculuklarınız olsun. Ve bizleri dinlerken mesaide olan şu an işinin başındaki tüm kralcılar, hepinize iyi mesailer diliyorum. Emeklerinize sağlık. Emekçi güzel yüreklere selam olsun. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. İkinci saate hoş geldiniz diyelim. Şarkıları paylaşmaya devam edelim. Burası Kral FM. Halkın radyosu, halkın sesinde Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
3: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi.

0: Ne doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Her güzele
3: bir Mindus. Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Müzik yolculuğumuza devam ederken şöyle dönelim. Kralcılar neler yazmışsa dillendirmeye çalışalım. Sivas Şarkışla'dan Benek Doğan Sivas cezaevinde olan oğlum İbrahim Doğan için bir şarkı demiş herhalde. Peki efendim armağan olsun diyelim şarkılar. Bakalım Beyza galiba değil mi Beyza? Abicim çıkışa son 20 dakika var maşallah. Hanıma bir tane şarkı gönderir misin demiş. Tekstil atölyesinde sizleri dinliyoruz demiş. Evet Beyza Tatlı herhalde değil mi? Eşinizin ismi mi Beyza bilemedim. İsmini yazmamış galiba. Peki teşekkür ediyoruz yine de yüreğinize sağlık. Talha'nın mesajı vardı. İstanbul Sancaktepe'den bizleri dinliyordu. Bir firmada takiptelermiş. Sedat Usta ve ikinci kat çalışanları olarak dinliyoruz demişler. Hepinize selamlar olsun diyelim. Sıradaki şarkıyı benim için de paylaşır mısınız demişti Filiz Hanım'ın mesajı galiba. Bazen sadece durup doğayı seyretmek gerek. Her şey nasıl uyum içinde. Doğa kimine bir öykü, kimine göre bir roman. Özdemir Asaf satırları. Eyvallah. Evet yine Şükrü Tarhan'ı görüyorum Konya Bozkır'dan bizleri dinliyordu. Sevgiler selamlar Kaptan Yağmur'u izlerken keyifle dinliyorum dedi. Samsun'dan Gülay Taşar'ın mesajı var selamlar olsun. Samsun'da yağışlıymış kralcılarımız haberiniz olsun. Ben de buradayım dedi Beyhan Latife Hanım. İsmail Bey Balıkesir'den yine Sındırgı'dan bizleri takip eden güzel yüreklerden. En güzel akşamlar senin olsun her zaman seninle izlemişti sağ olsun. Ali Fuat Töre selamı olsun diyelim. İyi yayınlar Ali babamla mesai yapıyoruz. Sıradaki şarkı babama ve mesaide çalışan tüm kralcılara gelsin demiş. Samsun'umuza selam olsun. İyi görevler, iyi çalışmalar. Neslihan Hanım yazmıştı. Kaptana hoş geldin dedi. Güzel bir akşam diliyorum. Bugün bir konuya değinmek isterim. Lütfen sokaktaki canlarımıza beslenme yapılırken yasak getirilmesin. Belki duymuşsunuzdur kaptanım. Erzurum valisi sokaktaki canlara yasak getirmiş. İnşallah bu yasak konusu iptal olur. Bizlerden çok bir şey istemiyorlar ki diyor. İstedikleri biraz sevgi, bir kap mama, bir kap su. Elimden geldiğince mamayı eksik etmiyorum, alıyorum, veriyorum. O kadar güzel koşarak yanıma geliyorlar ki onlar bize emanetler. Lütfen sokaktaki canlarımızı aç bırakmayalım. Sana buraya bir fotoğraf attım kaptanım diyor. Şuna bak ne kadar tatlı demiş. Kediciklerin fotoğrafını göndermiş. Evet, dinleyicimiz Neslihan Hanım hassasiyetini dile getirmiş. Ben de yayında paylaşmış olayım. Muhterem ablamız da can kardeşim hastanedeydim yazamadım şimdi çıktım yazıyorum. İyi yayınlar akşamın güzel olsun demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim muhterem abla inşallah önemli bir durum yoktur. Ve Leyla Zeynep Bozkan takipteydi. Selam diyelim. Emine Hanım Hollanda'dan bizleri dinliyordu. Yine şarkılar türküler senden olsun dinlemesi de bizden dedi. Eyvallah o zaman buyurun güzel şarkılar sizler için çalsın. Kral FM'de Kaptan'la seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona. Ama dememek için ama sigorta.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
9: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister ol.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bu tatlı aşmış. Kremesi süt aşmış.
3: Kremesi süt aşmış. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Gününün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Bugün de geldik seyrin sonuna. Biraz nostalji rüzgarı estirerek programı noktalayacağız. Sevgili Kralcılar, Mehmet Çelebioğlu'nun gönderdiği bir satır vardı. Onu hemen paylaşacağım. Bugünün mottosu olsun. Ve programı böyle noktalamış olalım. Hiç kimsenin hayatına özenmeyin diyor. Gerçek zenginlik sağlıktır, huzurdur, ailedir, vicdan rahatlığıdır. Bunlara sahipsen dünyanın en zengini sensin demiş. Sonuna kadar katılıyorum efendim. Evet, hayatınızdaki öncelikler, kriterleriniz bunlar olsun diyelim. Sevgili Kralcılar, hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Afetsiz, sorunsuz, problemsiz bir akşam geçirin. Birçok bölgemizde yağış var malumunuz. Meteorolojik uyarıları da dikkate alın. Birazdan sevgili Melis mikrofonda olacak. Bursa'ya bir selam gönderelim, mikrofonu da teslim edelim. Sevgili Melis'imize iyi programlar. Hepinize iyi bir akşam olsun. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu unutulmaz şarkıyla usul usul gider.

0: Net gündem.
1: 29 Eylül Salı akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. NTV haber portalında günün haber başlığında MHK yazıyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Sınav sorularıyla notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddia edildi. Dosyada Gündoğdu hakkında mobbing ve kamu görevlisinin evrakta sahteciliği, Şahin hakkındaysa mobbing ve evrakta sahtecilik, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkındaysa evrakta sahtecilik suçları yönünden çalışma yapıldığı belirtildi. NTV'de dikkat çeken bir diğer yargı manşetinde ise Muhittin Böcek yazıyor. Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 20 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. Şüpheliler arasında Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de olduğu öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek ve oğlunun tutuklulukları devam ediyor. Net gündemde TRT Haber'e uzanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan manşette şu dakikalarda Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor. Öncesinde de Cumhurbaşkanı son günlerde sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Bu arada sıcak bir gelişme haber sitelerine daha düşmedi ancak biz aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an devam eden il başkanları toplantısında fon soruşturmasında adı geçen isimlere ilişkin yanlış yapanla vedalaşır yola güçlenerek devam ederiz açıklamasını yaptı. Nefsine yenik düşenle vedalaşırız dedi. Cumhurbaşkanı devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz ifadelerini kullandı. Net gündemde Sözcü'ye geçiyoruz. Manşet Yeni Parti'den AK Parti'ye çağrı. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre fon skandalına ilişkin açıklamasında bakan, eski bakan, bakan yardımcısı ve milletvekillerinin de işlemlerde yer aldığı yönünde bilgiler bulunduğunu öne sürdü. İktidara, bizim elimizde olan bilgilerden daha fazlası sizde var. Kimin neler yaptığını gayet iyi biliyorsunuz. Buyurun açıklayın çağrısı yaptı. Emre, isimlerin açıklanmaması halinde kendi tespitlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Geçelim Habertürk'e. Yargıdan manşetler devam ediyor. Bugün bir yenisi de başkent Ankara'dan eklendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında yağma ve kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 2 yıl önce mecliste danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın savcılığa verdiği ifade üzerine başlatıldığı öğrenildi. Sondakika.com'da da net gündemin başında verdiğimiz AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısına ilişkin bir haber var. Bu toplantıda AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takıldı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti saflarına geçmesi oldu. Böylece Çiğli'de 27 yıl sonra siyasi tablo değişti. Net gündemin bugünkü kapanışını Anadolu Ajansı ile yapıyoruz. Anayasa Mahkemesi yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler seçiliğinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda yeni partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Yeni partinin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı.
0: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

2026, günlerden salı, bir günü daha artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Soğuk, ara ara yağışlı, tam bir Eylül akşamına doğru, gününü bitirdik akşamına doğru yolculuğumuz başlıyor. Hoş geldiniz sevgili kralcılar, iyi akşamlar diliyorum. Birçok dinleyicimiz mesaiyi tamamladı, evlere doğru yolculuk halinde. Akşam trafiği çok yoğundur şu anda. Sabırlı yolculuklar diliyorum. Sağ salim herkes evine stressiz, gerilimsiz varsın bu akşamda. Ben size yine hep yaptığım gibi en kral şarkılarla yol arkadaşı olacağım. Güzel bir akşama doğru hep birlikte yelken açalım. Hazırsanız buyurun başlıyoruz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek. Tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, hesap burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen hesatı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu çorba aşmış.
8: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Yine doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında bir salı akşamındayız. Kralcılarımızla güzel şarkılarımızı çalıyoruz. Arada sohbet, muhabbet ediyoruz. Mikrofonumuzu açıyoruz. Şimdi sonbahar yağmurları tüm yurtta etkili aralıklarla sürüyor. Bazı şehirlerimizin ilçelerinde aralıksız yağış yağınca oluşan tabloyu az çok tahmin edersiniz. Belki haber bültenlerinde de görmüşsünüzdür. Sakarya'nın Karasu ilçesinde aşırı yağıştan dolayı mahalle merkezi sular altında kalmış. Havadan görüntü almışlar sevgili kralcılar. Baraj bölgesinde su birikiyor, sonra merkeze doğru yürüyor o su. Evler, iş yerleri, arabalar, bodrum katları, tarım arazileri, yani görüntüyü görseniz Allah yardımcınız olsun. Orada dinleyen dinleyicilerimiz muhakkak ki vardır. Keşke elimizden bir şey gelse. Dua ediyoruz sizler için. İyi ki kimsenin canına herhangi bir zarar gelmedi. Meteoroloji uzmanları yağışların aralıklarla süreceğini belirtiyor. Bunu da bir kez daha söylemiş olalım.

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken şöyle hatırlatmalarımı yapayım. Kralcılarımız bulundukları yerlerden belki bu taraflara bir selam göndermek isterler. Yayınıma neşe katmak isterler. 532 703 92 00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz sevgili kralcılar. Aynı zamanda orası bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa Instagram'dan da mesajlarınızı okuyoruz. Süremiz yettiğince, vaktimiz yettiğince arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz WhatsApp'tan yazın mesajlarınızı, gönderin gelsin.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: Yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Evet, bu akşamın ilk selamını sevgili kralcılar Libya'ya göndereceğiz. Libya'da sevgili Ömer dinliyor bizi. Selam olsun kral dostlarını demiş. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun sevgili Ömer sana. Ser'de çok büyük gurbetlik var Ömer'in. Aile Kayseri'de, Talas'ta. Eşi, oğlu, kızı. Onlara şarkı armağan etmiş, onları selamlamış. Sevgili Serpil, Ayça ve Mehmet Efe. İnşallah duyuyorsunuzdur. Dinliyorlar mı acaba şu anda? Şöyle birbirini çok seven, çok özleyen insanların özellikle böyle gurbetlik hali varsa, ayrı gayrılık hali varsa işten, güçten ötürü, okuldan ötürü, farklı farklı ülkelerde, farklı farklı şehirlerde duyuyorlarsa aynı anda şu selamların adresine ulaşmasını çok istiyorum yürekten. İnşallah duyuyorlardır. Serpil'cim selam olsun. Ayça, Mehmet Efe, gözlerinizden öpüyorum sizi. Babanızın selamını getirdim size. Duyuyorsanız bize bir işaret gönderin oradan. Sıradaki şarkım da sizin için çalsın.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Alemin En Kralı'nda ikinci saatimizi bambaşka bir tarzla açtık sevgili kralcılar. Hafta içi her akşam saat 19'da yayınımıza başlıyoruz. 21'de nöbetçi Erdem gelene kadar birbirinden kral şarkılar çalıyoruz. Arada sohbet muhabbet ediyoruz. Yayınımızın ilk saati genelde daha güncel şarkıların çalındığı bir saattir. İkinci saati itibariyle başlarız 90'lı yıllardan geriye saymaya. Bizim de genelde en sevdiğimiz bölümdür, değil mi? Seviyoruz. Çaldığımız bütün şarkıları seviyoruz. Ama işte yaş kemale erince ne varsa eskilerde var diyormuş insan. Bunu da yaşayarak hep beraber görüyoruz. Şimdi 90'lı yıllara şöyle bir gidelim. Ferdi Tayfur ne zaman çalacaksın diye sormuş Osman. Bursa'dan Mustafa Kemal Paşa'dan dinleyen bir kralcımız. Ne zaman çalacağım biliyor musun? İki buradan iki oradan dört tane şarkı çalacağım ondan sonra. Yavaş yavaş babalar listelerine doğru yaklaşıyoruz. Radyona çıksa hepsini duyuracağım Osman. Sen yeter ki resitel de bizi. Onlarsız program olmaz ki. Yani Kral FM'i Kral FM yapan isimlerdir o isimler. Yola çıktığımız günden beri, 93 yılından beri Ferdi Tayfursuz, Müslüm Gürses'siz hiçbir programcı programını kapatmamıştır. Yani böyle bir şey yazmaz bizim kitabımızda, Kral FM kitabımızda. Onlar olmadan olmaz. Sen yeter ki dinle. Ferdi Baba'dan çalacağım şarkıyı özellikle sana ve tüm Bursalı kralcılarımıza armağan edeyim. Bursa'da yer gök Kral FM'dir. Bunu da söylemiş olayım. Yani çok dinleyicimiz var. Birebir de görüyorum, şahit oluyorum çarşısında, pazarında. Çok da mutlu oluyorum. Hepinize çok çok selam olsun. Bu şarkım da sizin için çalsın. Haydi buyurun.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlar sürüyor. Marmara'da Poyraz'da şiddetli hissedilen sıcaklık 16-17 derece. Sıcaklık değişimi nedeniyle soğuk algınlığı riski yüksek, tedbirli olunmasında fayda var. Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Evet, Can Kaptanım, selam olsun, hayırlı yolculuklar diliyorum. Bu şarkıyı, çaldığım şarkıyı sana armağan ediyorum özellikle. Yaren de inşallah dinliyordur, eşine şarkı armağan etmiş, selamlarını göndermiş. Can Kaptanımız İstanbul-Sivas şehirler arası otobüs şoförüymüş. Buradan sevgili eşim Yaren'e ve bütün kralcılara selamlarımı iletiyorum demiş. Hepimiz aldık, teşekkür ederiz sevgili kaptan. Bizden de selam olsun, senin gibi şu anda direksiyonu başında olan, molada olan, dinlenme tesisinde olup bizi dinleyen bütün kaptanlarımıza, muavin kardeşlerimize, yolculara, hepinize selam olsun. Çok güzel bir şarkıya denk geldik vallahi. Sıradakini armağan edeceğim. Babalar Resteği başlıyor. Müslüm Baba'yı sahnemize davet edeceğiz. Şimdi İstanbul'dan Nazım isminde bir kralcımız, sevgili kardeşim, bir soru sormuş bana. Onun sorusunu cevaplayayım, öyle geçeyim şarkıya. Hepimizi merak etmiş. Şöyle ki: ya demiş Melis abla, ben eski bir kralcıyım. Çok uzun zamandır dinlerim. Denk geldikçe sabah akşam radyom açıktır. Sizin demiş hiç mi moraliniz bozulmuyor? Sesinizin tonu hep aynı geliyor demiş. Çok çok önemli bir noktaya parmak basmış aslında. Bozulmaz mı moralimiz? Biz de insanız Nazımcığım. Canımızın sıkıldığı, sinirlendiğimiz, öfkelendiğimiz, ağladığımız, gözümüzün yaşını silip böyle gelip stüdyoya şarkı çaldığımız zamanlar oluyor yani, nasıl olmasın? Hatta bazen burada yani yayındayken çok etkilenip hiçbir şey hissettirmemeye çalışarak yolumuza devam ettiğimiz oluyor. Yani gün içinde böyle bir şeyleri sinirleniyorsak, kafayı takıyorsak, kendi saatim özelinde konuşmam gerekirse eğer, benim saatime kadar zaten geçiyor o öfke. Onu geride bırakmış oluyorum ben. Sıradaki diyorum yani hep. Kulaklığı kulağımıza takınca zaten ne insanın içinde öfke kalıyor, ne nefret kalıyor, ne kızgınlık kalıyor. Bambaşka bir dünya burası. Hep söylüyorum. İnatla da söylemeye devam edeceğim. Yani Kral FM gibi bir radyoda yayın yapmak, programcı olmak, milyonlarca insanla aynı şarkıları dinlemek insanda ne gerilim bırakıyor, ne stres bırakıyor. Çok şükür. Çok şükür. Senin de olmasın, kimsenin olmasın hayatında gerilim, stres. Yani yaşadığımız hayat zaten tamamen bir koşturmaca, bir telaşe. İnsan ister istemez yükleniyor bu stresi. Şurada 2 saat yayın yapıyoruz, kafamızı boşaltıyoruz, ondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah sağlıkla ilgili herhangi bir sınava tabi tutmasın hiçbirimizi. İnsan takılırsa buna takılır. Şu kısacık hayatta derman aramaya takılır. Onun dışındaki her şey gelir geçer.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.

Yolculuğumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sayın dinleyicilerimiz, bana artık müsaade şarkıları çalmaya başlayacak. Böyle bir yerden bir yere giderken, otobüsle seyahat ederken bilhassa bu anonsu çok duyardık eskiden. Hala öyle mi bilmiyorum. Ne vakittir otobüs seyahati yapmadım. Eskiden ne kadar çok severdim. Yani gurbette çalışıyorum. Ailem bambaşka bir şehirde. Ben bambaşka bir şehirdeyim. Her hafta sonu gidiyorum haliyle. Daha böyle çarşamba perşembeden beni bir heyecan sarardı. Hem onlarla buluşacağım, kavuşacağım için, hem de çok sevdiğim otobüs yolculuğu yapacağım için. Mesafe de çok uzun değildi. Yani bunaltmıyordu insanı. Öyle 12-14 saat yol gidenler var mesela. Kaptanlarımız dinliyorlardır bizi, yolcular dinliyorlardır. O zor ama kısa mesafede kafanızı koyacaksınız otobüsün camına. Genelde de cam kenarıydı aldığım biletler. Çok güzel yolculuklar yaptım. Çok güzel şarkılar dinledim. Kulağınıza takarsınız kulaklığınızı. Mis gibi bir yolculuk olur. O sırada çay gelir, kahve gelir. Ne güzeldir ya. En kısa zamanda bir otobüs yolculuğu yapayım. Özlemişim vallahi. Peki. Nöbetçi Erdem'e güzel, keyifli yayınlar diliyorum. Arkadaşım bekliyor İstanbul'da. Hem de selamlarımı göndereyim. Yarın saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda tabii ki buluşmak, görüşmek dileğiyle, sağlık sıhhat olursa. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametinde sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Aleminin Kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime güzel dilekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Paylaştığı güzellikler için inşallah aynı güzellikler 23'e kadar Aleminin Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Sevgili Mustafa hocama söz verdim, bugün akşam dinleyeceğim dedi. Sevgili Mustafa Bulut, emekli öğretmen, çok böyle pozitif bir isim, güler yüzlü, her zaman böyle yanına gittiğinde sohbeti, muhabbeti doyumsuz bir abimiz, büyüğümüz bizim, ellerinden öpüyorum. Öğretmen olması bizim baş tacı etmemiz için fazlasıyla yeter de artar bir sebep. Mustafa hocam inşallah radyonuzun başındasınızdır. Ben sözümü tuttum, selamlarımı gönderiyorum. Emirhan'a da selam olsun, ona da söz verdik. Güzel bir Müslüm Baba şarkısıyla yolculuk başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

hasretin beni derinden. Sen dedin bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni.

annem hayatta olmasına rağmen uzun ömür versin, sağlık saat versin, ama beni çok etkiliyor bu şarkı ya. Çok damar bir şarkı. Annelerini kaybeden benim sevgili komşum var, Ali abi. Onun kulaklarını çınlatayım. Yakın bir zamanda annesini kaybetti. Her gördüğümde anne konusu dile getiriyor. Annem, annem, annem diyor. Yani tabii ölüm dağlara vermişler. Dağlar bile yerle yeksan olmuş. Bir insanın hayatındaki en büyük sınavı yakınlarını kaybetmek. Ailesinden birilerini kaybetmek. Çok zor bir şey, çok zor bir sınav. Yakın zamanda annelerini kaybeden dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Onlar da bu şarkıyla birlikte mutlaka bir duygusal atmosfere girmişlerdir. Annelerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Mekanları cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatta olan annelerimizin de değerini bilelim, kıymetini bilelim. Baş tacı etmeye, sırtımızda taşımaya devam edelim.

0: Tabii bir dönem damarın çok popüler olduğu o yıllarda farklı tarzlardan isimlerin de damar yorumladığı görülüyor. İşte onlardan bir tanesi. Yani Bülent Ersoy deyince tabii sanat müziği yorumları akla geliyor ama o 80'lerde bir dönem var ki yani Üşkünüm Sanaları işte Yarına Çıkmaya Senedim Mi Var, onlara tam arabesk diyemiyoruz ama onlar da damar şarkılar. Ama ya bir de böyle has damar var ya, harbi orijinal damar. Bir de bu örnekler var yani. Yaranamadım deyince herhalde onun damarlığını tartışmamız pek mümkün değil yani. Damar anlamında bayağı ilk ona girecek şarkılardan bir tanesi, Görmedim Yürekten Candan Seveni. Farklı tarzlardaki isimler de bu damar şarkılara, has damar şarkılara yönelmişler. Hele bu yorumlayanların en önemli isimlerinden bir tanesi Diva olunca, şarkı da güzel olunca söylenecek söz kalmamış.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

İlk çıktığında Kibariye'nin veliahtı olarak nitelendirmişti. Çok önemli bir sıfat bu sevgili kralcılar. Tabii Kibariye çok büyük bir yorumcu, çok büyük bir ses. Yaklaşık 40 yıldır hep sesiyle, yorumuyla başka bir ekol. Bu sıfata layık olmak kolay bir şey değildi. Ama Güllü Kasımpaşalı rumuzuyla çıktı, hareketli şarkılarla çıktı ama öyle damar şarkılar yaptı ki, Oyuncak Gibi, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden vesaire. Evet, öyle güzel şarkılara imza attı ki gerçekten de o söylenen sıfata layık olduğunu, Kibariye'yi güzel bir şekilde temsil ettiğini de gösterdi bizlere. Çok özel bir ses, çok özel bir yorumcu, çok güzel şarkılar. Yani hepsi birbiriyle örtüştü ve bir Güllü efsanesi oluşturdu. Geçenlerde de söylemiştim, yani her ölüm erken ölümdür. Ama Güllü'nünkü gerçekten erken, 50'li yaşlar bir ölüm için çok erken bir yaştı. Biz anmaya, yad etmeye, genç kardeşlerimize Güllü efsanesini tanıtmaya devam edeceğiz dilimiz döndüğünce. Mekanı cennet olsun.

0: Radyolar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

Ayrıldık işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

şu genç ömrümün taze çağında seni nereden gördüm, görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim, dermez olsaydım, dermez olsaydım.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

ne güzel söyledi Uruşulak bu sevda dedi. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Rahman ve Rahim olan, hüküm ve hikmet sahibi, duaları kabul eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdim, uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün
1: nasıl
0: insan,
1: güzel sözler, nasıl insan, anlamlı sözler.
0: Yutma, unut gitsin geçmişte olanları.
1: Ne güzel yazmış rahmetli Ali Baba, Ali Deküntüre. Ne güzel söylemiş Müslüm Baba.
0: Bir karıncayı bile incitme sakın.
1: Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa. Bir de şey güzel, herkesin acısı sevgisi kadar. Vay vay vay vay. Nasıl hissetmiş, nasıl söylemiş, nasıl dile getirmiş. 10 numara 5 yıldız bir şarkı.

gelinimiz Nazmiye kardeşim Fikri için çok selamlar vatana denmiş. Kocaeli Kartepe'den Yücel, gece vardiyasında çalışıyorum diyor. Yanında çalışan Hasan abi, Cansel kardeşim, Adem Ustama, bir de dertli Çeto'ya. Gurbetten vatana selamlar demiş Münih'ten İlker. Münih'ten Frankfurt'a gidiyorum, yoldayım sevdiğim Eminem için diyor. Balıkesir Sındırgı'dan Erhan Güven, iyi ki varsın, seviliyorsun at abim demiş. Sadık Şarkı, iyilik yapan herkese gelsin demiş. Bu söze karşılık Rabbimizin ifadesini dile getireyim. Rabbimiz de diyor ki Allah iyilik edenleri sever. Barış Altın Yüzük, Mahmut Demir, Kozanlı Ahmet Avcı, Taceddin Ateşi, Ferdi Baba'dan denmiş. 01S 2062. Konya'dan Figen, evlilik yıl dönümüzde eşim ve kendime sıradaki şarkılar denmiş. Mert Turunç, Furkan İzci, Melih Turunç, Kuşadası'ndan, Müslüm Baba'dan. Güzel bir Alanya akşamından tüm kralcılara selam demiş Sait Erdem. Allah Allah.

Ben Ömür, eşim Faruk için diyor. Kayseri'den Meryem. Duaya çok ihtiyacım var. Herkesten hayır duası bekliyorum denmiş. Allah yar ve yardımcın olsun Meryem. Hayır olsun. Sıradaki şarkı aileme, Hasan Baha Özdemir kardeşime, kebapçı Emirhan Orhan kardeşime, zalımın kızına Ahmet Ağaca kardeşime, tüm Malatyalılar demiş. Malatya'dan Yasin. İzmit'ten Gece Vardiyesi'ndeydi diyor Müslüm Baba'dan. Gökhan ve Hasan'a. Isparta'dan İsmail, Mustafa ve Özcan Karaya. Kayseri'den selamlar demiş. Bütün aşk şarkıları Beyza kıza. İstanbul'dan Buket, evlilik yıl dönümümüz diyor. Canımdan çok sevdiğim eşim Kadir'imi armağan ediyorum demiş. Tebrik ediyoruz. Nice yıllarınız olsun inşallah.

0: Abim hoş geldin, sefalar getirdin demiş Sefa Sarı. Ne kadere, ne sana gel. Ahmet Keskin Çaresizim şarkısını istemiş.
1: Ben çekemem bunca
0: kahve. Sedat yine direksiyondayım diyor, rızkını direksiyondan kazanan değerli meslektaşlarım ve biricik eşim Nurcan'a demiş. Aydın Sökya'dan Rıfkı. Rıfkı Gökçen Giresun'da yatan babası Horoz Ali'ye ve Sefa Canlan ve Şükrü Güvenci abilerine. Gaziantep'ten Mustafa Demir. İstanbul'dan yola çıktım, Antep'e gidiyorum demiş. Eyvallah, tek başımayım demiş. Demiyorum çünkü kral var demiş. Eyvallah. Bursa'dan Kader. Balıkesir Kepsut kapalıda yatan Osman Şahin'e. Bütün Müslüm Baba şarkılarını armağan etmiş. Sakarya Geyve'den Mehmet. İş arkadaşlarının patronu Turan Özkaya'ya. Kayseri'den Fatih Suna. KPSS tahsilat vizesi seni dinleyen arkadaşlara diyor. Ay maşallah. Mustafa Hollanda'dan Emmen'den. Tüm Emmen halkına gurbetten selamlar, özellikle Servet abisine. Gebze'den Serhan. Bahtın Aydoğan. İzmit'ten İstanbul'a dönüyoruz denmiş. Yolunuz açık olsun. Samsun Atakum'dan Mustafa 55'te 0055 Güneş Taksi yolcularına.

Bursa Mudanya'dan Murat Kuşçu canından çok sevdiği nefesime demiş. Milas'tan Bülent, Ümür, Ardaş'ı, Yasin ve tüm Fer Tayfur sevdalılarına denmiş. Fırat, bir tanem Yasemin'e ve size diyor Fırat. Belçika'dan Terzi Ümit, hayırlı yayınlar at abim demiş. Çanakkale'den selamlar demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim. Ordu'daki kızım eyleme diyor. Bir sevenimiz. İzmir Ödemiş Demircili Mahallesi'nden Ülkü. Yine döktürüyorsun kardeşim demiş. Zafer Peker'den bir şarkı. Bu arada benim yayınlarımı kayda alıyormuş. Flash belleğe kayda alıyorum diyor. Yarın ertesi gün tekrar dinliyorum diyor. Vallahi helal olsun. Liberya Monrovia'dan Yasin, amcaoğlu Özcan Güldere ve tüm kral çalışanlarına denmiş. Akmeşe'den Onur Dinç'e, Müslüm Baba'dan bir şarkı denmiş. Esentepe'den Hakan, Bursa Esentepe'den Serkan arkadaşına. Gaziantep'ten Deniz, Hüner Coşkuner'den hastanede yatan yeğenine.

Fat abi severek dinliyorum demiş Isparta'dan Cemal. Sevgilim. Ömür şimdi üçlük zaman demiş, şarkılarını sıralamış. Yalova'dan Baha, Bursa'daki aşkıma sılama diyor. Sevgilim ne zaman vallahi demiş senin gelmeni bekliyorum demiş İzmit'ten Baha 41. Sevgilim ne zaman İzmit'ten selamlar. Candan Erçetin'den bir şarkı demiş Ayşe. Konya Ilgın'dan Veli. Fırınlı koyak. Ne mutlu Türk'üm diyenlere armağanmış şarkılarımızı. Sefaköy'den bir civata fabrikasında çalışıyorum demiş. Rahmetli babam için diyor. Babamı çok arıyorum demiş. Allah rahmet eylesin. Yakup Sarı. Bursa'dan Kenan 16 ise 4043 şoförü Aytaç'a.

Ankara'dan Soner Üçlü'ye talibim demiş. Sivas'tan Burhan Başkanım'a sıradık şarkı denmiş. Fethiye'den Zafer. Ali Kaya arkadaşıma. Ankara'dan engelli dinleyicin Suat. Fanatik Fenerbahçelilere. Montella istifa etti mi ya? Müjdeli haber bekliyoruz. Belki Belçika maçından sonra olur. Barış Alper'i de alsın beraber gitsinler. Ya nasıl sallıyor kendini ya. Allah'ım ya. Ankara'dan İsrafil. Sevdikleri de sevenlerine.

bir samimiyettir arabesk. Nasıl samimi bir şarkıdır. Balıkesir'den Özlem Cezen'deki eşi İsmail'e ve A2 Koğuş'una. Sakarya'dan tır şoförü Mehmet Akar, eşi ve kızlarına tüm kralcılara. Bu arada üçlük için 4 tane onayladığım mesaj var. Ama mesajlarınız çok güzel. Ben de şarkılarımı güzel güzel sıralıyorum. O yüzden birazdan yaparız üçlüğü diyorum. Şimdi bu samimi duyguların üstüne bu şarkı yakışmaz mı? Yakışır.

de seni yazdık Müslüm Baba kalbimize. Allah rahmet eylesin. Yine Gölden Nülüfer'e demiş Metin. Sakarya Akyazı'dan Sinan. Grip olduk diyor, geçmiş olsun. Her şeyim Eminem'e diyor. Burdur'dan Hasan. Eşini armağan etmiş. Adana'dan Hasan tüm ceritlere selam diyor. Samsun'dan Seyfettin. Çok sevdim Gülçin'ime. Habil Bülent Ersoy'dan. Samsun'dan Bahadır.

Lüleburgaz'dan Birol, Birol'a selamlar denmiş. Kırklareli Vize Çakıllı'dan Enver. Güllü'den diyor. İzmit'ten servisçi Nihat abime denmiş. Cezendi yatan Adem Altay, Selman Eroğlu, Ozan Duman, Arif Bal, koş arkadaşlarına. Altın Oluk'tan Servet Başaran, kız arkadaşı Yasemin Demirkola. Antalya Serik'ten, fırında çalışıyorum arkadaşlarıma demiş, Osmaniye Düz içindeki aileme diyor Osman. İzmir Buca'dan Arzu ve Ceylan, Derya Bedavacı'dan bir şarkı demiş Güner ve Arzu. Alanya Afsalar'dan Salih ve kardeşlerden denmiş. İbrahim Erkal'dan bir şarkı.

0: mesajlarınızın maşallahı var ama biraz bekleteceğim. Mesaj gönderen sevenlerimizi bir virgül koyalım mesajlara. Çünkü zaman hızla ilerliyor valla. Üçlüye vakit kalmayacak. Şimdi ilk üçte üçlük için onayladım. İlk üçte Gaziantep'ten Ahmet Sabah'ın üçlüğü var. Beylikdüzü'nden Esin'in üçlüğü var. Ama ben ilk olarak Yeşilpınar'dan Özkan Kara'yı aradım. Özkan hatta bekliyor. Özkan.
1: Efendim Ata abi.
0: Özkan doğru mu söyledi Ümit Besen? Sevmek kolay değil. Herkes sevemez.
1: Aynen doğru söyledin abi.
0: Evet. Gerçekten doğru bir söz. Ve şarkıya da yakışmış.
1: Aynen abi.
0: Sevmek herkesin harcı değil.
1: Aynen.
0: Herkes
1: abi.
0: Sevginin hakkını veremeyebiliyor.
1: Evet, verenlere selam olsun diyelim.
0: Güzel. Güzel bağladın. Özkan, nasılsın, iyi misin? Efendim, çalışıyor musun şu anda yoksa?
1: Abi çalışıyorum. Bizim kendi bir triko atölyemiz var. Burada çalışıyoruz.
0: Maşallah.
1: Çalışırken de kralı dinliyoruz.
0: Maşallah. Kolay gelsin.
1: Sağ ol abim. Size de kolay gelsin. 95'ten beri dinliyorum ben sizi. Yani eski din fanatiklerimiz benim.
0: Eyvallah, yüreğine sağlık. Nice böyle yıllarda arada, beraber olalım.
1: Arada da inşallah abi. Arada da böyle mesaj atıyorum. İlk defa böyle bir üçlüğe talip olduk abi.
0: İyi yaptın. İyi yaptın. Üçlüğün başladı. Hemen mesajını okuyayım. Yeşilpınar'dan Özkan Kara, tüm dinleyenlere, kralcılara, Kastamonu, Abanalı dostlara demişsin. Şarkılarını sıralamış, evet, mesajını tamamlamışsın. Haydi gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Abi tüm sevenlere ve çalışan arkadaşlara bu üçlüğümü armağan ediyorum. Şimdi üçlük zamanı diyorum. Hayırlı akşamlar abi.
0: Allah Allah. Bak bu da doğru söz. Bana bir şey olmaz deme. Her an her şey olabilir diyor.

0: olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: yaşamana bak. Senin mutlu olduğunu duyarsan yeter. Git istersen uzaklara git. Senin bu dünyada canın, varlığın yeter. Senin bu dünyada canın, varlığın yeter.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Üçlü tamamladık bu harika şarkıyla. Antalya'dan Oral, 32 yıldır severek dinledim ve dinlemeye devam edeceğim demiş. Eyvallah. Hemen mesajlara döndüm. Adana'dan Sinem, Antalya Cezayir'deki kardeşi Abdullah Şahin'e. Müslüm Baba'dan Geceleri istemiş. Koca Mustafa Paşa'dan Kokoreççi Muhammed, saygılar bizden demiş. Sakarya'dan Zeki, gece sizi dinlemek ruhumuzu da dinlendiriyor demiş. Gaziantep'ten Sevgi Göğebakan, eşi Nuri Göğebakan'a, kızı Berna'ya. İzmir'den Hayri, Güllü'den bir şarkı demiş. İngiltere'den Hulden, Sevgi'nin Bülent Ersoy'dan bir şarkı. Acun'un takımının memleketi. Almanya'dan Çirkin Kral Medet, dinleyen herkese sevgiler demiş. Çiçek Dağı'ndan Emine selamlar demiş.

Şarkı ne güzel söylemiş rahmetli. Bir şarkısı daha geçti gönlümden, onu da dinleteyim. Bu arada Kahramanmaraş'tan Hatice'nin mesajının devamı vardı. Kendisine armağan etmişti şarkılarımızı. Kimsesizlik, böyle bir şey olsa gerek demiş mesajın sonunda. Demek kimsem yok demek istemiş. Aşkım. O yüzden kendisine armağan etmiş ama güzel bir kedisi var. Gördüğüm kadarıyla. Sivas'tan Kadriye, ameliyat olan eşi Mehmet, kızı Selena'ya ve çok sevdiği damadı Özcan'a. Bursa'dan eşim Yakup Üne demiş bir sevenimiz. Ahmet Kaya'dan bir şarkı, Sivas kapalı cezaevinde yatan Burhan'ıma demiş bir sevenimiz. Dortmund'dan, şimdi balkonda sizi dinliyorum demiş. 27.9 benim doğum günümdü diyor. Sevgi. Kutlu olsun diyelim. Bursa'dan Karslı Yusuf, Kuşçu Samet ve Murat abisini armağan ettiğini belirtmiş şarkılarımızı. Bursa Emek, Emek Köy'den Orhan Öztürk, Giresun Gülce'deki ailesini armağan etmiş. İzmir'den Esra, çok sevdiği Biricik Alev ablasına. Yalova'ya selamlar denmiş. İşten çıktık, servis şoförü Recep Açık abimize. İzmit'ten Erdoğan Polat'a armağan etmiş.

Bahtin Cezaevindeki abisi Mehmet Çilioğlu'na, bir tek dostu Müslüm'e. Sivas Cezaevindeki Muhammed Şanlı'ya demiş. Ben bu hasretle... İyi ki

Kayseri'den Rabia, vazgeçilmezim, Kral FM'e iyi ki varsın denmiş. Bünyan Cezen'deki cam parçam Ali Öz için denmiş. Ders çalışırken dinliyorum demiş Ela. Allah zihin açıklığı versin Ela. Ayhan Sütçü, Taner Mustafa, Songül Hanım, Viyana'dan selam denmiş. İstanbul'dan Abdurrahman.

Bizlere armağan etmiş Günnur, İsparta'dan Günnur. Gelini Elif ve eşi Hasan'a. Köln Bondan denmiş Veysel Koşmaz, Müslüm Baba'dan. Balıkesir'den Şaziye, moralim çok bozuk demiş. Hayrolsun Şaziye, kim üzdü seni? Gaziantep'ten Hakan, serviste dinliyoruz. Gaziantep'ten Hüseyin Kırmızıgül'e. Muğla Milas'tan Şoför Sezer abime denmiş. Ramazan, Somali'de görevden dönüyoruz. Tayin olan motorcu Sefer Arslan Assubay'a. Manisa Ahmetli'den Hakan Buran. Gülden Karaböcek'ten değer vermeyenlere. Gaziantep'ten Nuri. Şoför Ali İhsan amcaya.

Yok. Mehmet Sefaköy'den çiğ köfteci Mehmet. O Mehmet kardeşim yıllar sürse de istemiş. Sana ve tüm dinleyenlere diyor. Takipte kal, çalacağım birazdan bu şarkıyı. Kocaeli'nden Emre Yavuz. Kocaeli Gölcük'te olan Cem Aksaçlıoğlu Hıdır Evirken, Çağrı Gül abilerime, Zehra ablama. İstanbul'dan Gülbin eşi Ferhat'a. Örnektepe'den Kaan Nalbantoğlu'na gitsin denmiş. Gaziantep'ten Nermin gece mesaisine olan eşi Rüstem'e. Ramazan Balıkesir'den Balıkesir'e davet ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum yüreğim.

Bizim Diyarbakır'da bayan Songül çok seviyorum. Silopi ilçe başkanı Emin John ailesi diye gelen mesaj. Bursa'dan Muhittin Hüseyin Altın'dan, Lüleburgaz'dan Fatma Kırkkale, Kırklareli cezaevindeki eşi Deniz Çaça'ya. Son değerlendirmelerim bunlar. Barış, senin mesajını okumuştum, sen duymamışsın demek ki. Eyvallah. Son değerlendirmelerimi de yaptım. Mehmet'in şarkısını dinletelim. Sefaköy'den. Bu şarkıdan sonra veda şarkımız gelsin. Ne olsun veda şarkımız? Atın bakalım mesaj. Gelen isteklerdeki bir tanesini belirleyelim ve çalalım veda şarkısı olarak.

0: Yarınki listemi oluşturacak kadar şarkı isteği geldi. Repertuarlarınızın maşallahı var. Ama bir ders çalışan sevenimiz vardı. Onu iyice morallendirelim ki derslerinde daha başarılı olsun. Ela. Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Bugünlük de bu kadar diyerek muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakıyorum arkadaşlar. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Yine maşallahınız vardı. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Edep haya imandandır diyen, duaları kabul eden, hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan Müzik Ziyafeti'ni dinlediniz. Atadan Müzik Ziyafeti.

0: İyi yayınlar Kadirhan. Sivas'tan seni dinlemekteyim. Kadriye ben sıradaki şarkıyı ameliyat olan eşim Mehmet, kızım Selena'ya ve çok sevdiğim damadım Özcan'a armağan ediyorum demiş. Geçmiş olsun dileklerimizi diletmiş olalım. Selamlar Kadirhan, hoş geldin diyor. Ömür Bursa E-tipi 11'de yatan eşim Faruk'a gelsin. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Bursa Yıldırım'dan, Muhittin'den gelen bir mesajımız var. Selamlarını gönderen kralcılarımızdan. Bizden de ona selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Bir kez daha WhatsApp hattımızı da paylaşalım. 0532 703 92 00. Radyomuzun WhatsApp hattı, hem yazılı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. 03'e kadar alemin kralındayız. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkılarla başladık. Yine güzel şarkılarımızla gece yolculuğumuza devam edelim.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo

0: İyi geceler Konya Bozkır'dan İlker Yüksel. Şu anda Bozkır Üçpınar yolunda şehir manzarasına karşı Ahmet Barış ve Şahin Gök kardeşimle seni dinlemekteyiz demiş. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Kadirhan abicim hayırlı geceler diyor Nazilli'den Akif. Seni dinliyorum demiş İzmir'den Gülşen, selamlarını iletmiş. Şu anda diyor sabah 05.50'de işe gideceğim ama illaki sesini duymam lazımdı demiş, eksik olmasın. İzmir'den Gülşen'e de selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Manisa'dan selamlar. Halit'ten gelen bir mesaj. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Yine Konya'dan benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Alime Akçeviz. Kadirhan abi seni dinliyorum, şu anda yoldayım, Almanya Frankfurt'tan Münih'e gidiyorum. İlker ben, yanımda sevdiğim Emine var demiş. Sıradaki şarkıyı tüm kralcılara armağan ediyoruz diyor. Hem İlker'e hem Emine'ye selam gönderelim. Onlar gibi yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Darıca'dan gelen bir firmada onu söyleyemiyoruz. Bir firmada çalıştığını belirtmiş. Şu anda seni dinliyoruz. Kayseri'deki erkek arkadaşım Yasin'e gelsin sıradaki şarkı diyor Duygu Tatar. Kadirhan her gece dinlemediğim benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. İstanbul'dan Sultan Gazi'den Sevinç. Hayırlı geceler Kadirhan, Almanya'dan selamlar. Tüm kralcılara Hülya'dan gelen bir mesajımız, bizden de ona selam olsun. Isparta'dan Cemal Yavuz, İbrahim Erkal'dan bir şarkı Kadirhan diyor. Sözümüz olsun beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında İbrahim Erkal'dan da güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşacağız. Almanya Köln'den Gülcan Ay Yıldız için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş, ismini belirtmeyen bir kralcımız. Bu arada sesli mesajlarımızla yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: Kadirhan abi selamlar, iyi yayınlar. Çanakkale Biga'dan uzun yol şoförü Samet. Adaşım Samet'le beraber şu anda Edirne yoluna doğru devam ediyoruz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da seni dinliyoruz. Tüm yoldaki uzun yol şoför arkadaşlarıma ve gece çalışanlarına sıradaki şarkılar gelsin. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İstanbul'dan Koca Mustafa Paşa'dan Şaban Erten'den gelen bir mesajımız var. Tüm Kral FM dinleyicilerine ve beni tanıyan herkese selam gönderiyorum Kadirhan demiş. Yine Isparta'dan selamlarını ileten kralcılarımızdan Okan. Merhaba diyor Manisa'dan Ahmetli'den Hakan. Kral FM uzun yıllardır dinliyorum demiş. Şu anda gece vardiyasında çalışıyorum. Sizden Gülden Karaböcek'ten bir şarkı armağan etmenizi istiyorum diyor. Sözümüz olsun. Bu arada sevgili Hakan'a, aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. İzmir'den selamlar. Ali Ağa'dan Lütfullah kardeşime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Tireli Tolga'dan. Evet Kadirhan abi, Selenay ben, Sivas'tan seni dinliyorum. Özellikle nişanlım Özcan'a gelsin, onu çok seviyorum diye de not düşmüş sevgili kralcımız. Konya Ereğli'den Hasan'dan gelen bir mesaj, Güllü'den bir şarkı istiyor. Az evvelki şarkımız, ona da armağanımız olsun. Evet Kadirhan abi, Bodrum'dan Ali ben, görme engelliyim şu anda. Ankara'dan Erzincan'a gidiyorum demiş. Bütün yolcularımıza, bütün Kral FM çalışanlarına sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Sevgili Ali kardeşimize, aynı zamanda yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez hayırlı yolculuklar dileyelim. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da var. Hemen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: İyi geceler sevgili Kadirhan. Ben Sakarya'dan tır şoförü Mehmet Akar. Sıradaki parçayı tüm kralcılara da armağan ediyorum. İyi yayınlar, iyi geceler.

0: aşkım. Selamlar Kadirhan demiş Fethiye'den. Zafer şu anda seni dinlemekte olan Ali'ye ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Siz olmazsanız bu geceler geçmez. Viyana'dan selamlar. Ayhan Sütçü, Taner ve Mustafa Gökhan göndermiş bu mesajı. Yine Uşak'tan, Hülya'dan gelen bir mesajımız var. Gece vardiyasındayım diyor. Gece çalışanlara sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. İlk mesajım demiş. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Kadirhan kardeşim diyor, Antalya Korkuteli'nden Şeref Şengün ben. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen sevinirim, özellikle tüm kralcılar için demiş. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Bu arada kralcılarımızdan ricamız, bazen isimsiz gelen mesajlarımız oluyor. Ricamız olsun, o kadar güzel mesajlar geliyor yalnız isim olmayınca onların da bir anlamı kalmıyor. O yüzden o güzel mesajlara isminizi, bulunduğunuz şehri eklemeyi unutmuyorsunuz. Mesaj demişken bir kez daha radyolarını henüz açan kralcılarımız için de WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: İlaç gibi radyo.

0: Yunanistan'dan sevgili Mehmet'e selamlarımızı iletelim. Mesajlar oldukça yoğunlukta. Yine gelen mesajlardan biriyle daha devam edelim. Şu anda seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Kocaeli'den Cengiz'den gelen bir mesaj. Kahramanmaraş'ta bir bakım merkezinde gece çalışanlarına selamlar göndermiş. Ebru Gündeş'ten bir şarkı istiyor Ahmetcan. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. İyi geceler Kadirhan. Unutamadığım ve unutmayacağım, sevdiğim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kayseri'den Tarık Aydın. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Yine bir Kadirhan Instagram hesabından mesajlarınızı bekliyoruz. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajları 03'e kadar en güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirme devam edeceğiz. Sevgili Yusuf Tırtır şu anda bizleri Kilis'ten takip etmekte. İş yerinde bir taraftan çalışmakta, diğer taraftan da bizleri dinlemekte. Özellikle Utku Üstağ, Hüseyin Erentürk ve tüm sevdiklerime, aynı zamanda çalışanlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Semih'in de bugün doğum günü, ona da özel bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hasan'a, Semih'e, Kerem'e, Arda'ya ve Yusuf'a selamlarımızı iletelim. Onlar gibi çalışan tüm kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Almanya'dan Ferhat Burcu'ya selam gönderiyor. Isparta'dan gelen bir mesajımız var Filiz'den. Datça'dan Mesudiye'den seni dinliyorum demiş. Buket Taşkıran, Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin. Özellikle Fırat'a, Ege'ye, Doruk'a ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Az evvel paylaşmıştık. Evet, Ordu'dan Fırat'tan bir mesajımız var. Sivas cezaevinde yatmakta olan Yasemin'e ve koğuş arkadaşlarına demiş. Antalyalı, sevdiğim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Biga'dan Ömer. İyi geceler Kadirhan, İstanbul'dan Dicle ben. Seninle yorgunluğumu atmaya çalışıyorum demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Az evvelki şarkımız ona da armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde Orhan Gencebay.
1: İlaç gibi rahat.

Evet, unutulmayan şarkılarımızla beraberliğimize devam ediyoruz. Yine gelen mesajlarımızdan, Adana'dan Suat'tan gelen bir mesajımız var. Eşim Zeliş için gelsin diyor. Kayseri Tomarza'dan, Doğan'dan gelen bir mesajımız var. Kuzenim Fatih ile seni dinliyoruz demiş. Yine Almanya'dan Turgay. Sıradaki şarkıyı tüm Kastamonu, Hanönülü hemşerilerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadir Han abi merhabalar, iyi yayınlar. Samsun'dan, Vezir Köprü'den selamlar. Şu anda iş yerinde sizi dinlemekteyiz. Müslüm Baba'dan bir şarkı istemiş sevgili Muhammed Kurt. Sözümüz olsun bu arada. Kadir Han, ben de gece vardiyasında çalışanlardan biriyim. İzmit'ten Ayşe, krala selam, damara devam demiş. Bizden de ona selam olsun. Kolaylıklar dileyelim. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız yoğunlukta. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadir Han bu arada Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadir Han yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Semra Yıldız'a, Amerika'ya, New York'a selamlarımızı iletelim. Özkan Oflu'dan gelen bir mesajımız var. Bursa'ya doğru gidiyorum. Senden Ümit Besen'den bir şarkı istiyorum demiş. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmış mıydık Ümit Besen? Paylaşmamışsak önümüzdeki dakikalarda paylaşırız. Bu arada selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Mustafa Taşpınar şu anda bizleri İzmir'den dinlemekte. Nazmiye Avcı'ya da selamlarımızı iletelim. O da mesaj ileten kralcılarımızdan. Hayırlı geceler abi, bana da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hasan Ersen, sıradaki şarkımızı Hasan'a da armağan edelim. Evet, şu anda seni dinliyorum. Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Manisa'dan seni dinliyorum. Azerbaycanlıyım. Herkese gelsin diyor Nurlan.

Evet, Bulgaristan'a Rasim'e selam gönderelim. Hayırlı geceler Kadir Han, Almanya'dan sevgi ve selamlar. Benimle çalışan iş arkadaşlarım Serpil, Nebahat, Zehra, Gülay, Fidan, Safiye ve Aşem'e ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Gülşen'den gelen bir mesaj. Kolaylıklar dileyelim. Karabük'ten Ramazan uzun oldu. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. Tüm sevdiklerime ve sevdiğime gelsin, Gülüme gelsin diyor. Unutulmayan bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. İyi geceler Kadirhan, Aydın'dan seni dinlemekteyim diyor. Ebru, sıradaki şarkıyı Biricik eşim Sedat'a gelsin demiş. İyi geceler, şu anda sizleri Isparta'dan takip ediyoruz diyor. Recep, yanımda bulunan tüm arkadaşlarım için de bir şarkı demiş. Antalya'dan selam göndermiş. Ankaralı sevgili Mahmut'tan gelen bir mesaj. Evet, Suat şu anda Adana'dan bize takip etmekte. Yine Gaziantep'ten Elif'ten gelen bir mesajımız var. Antalya'dan seni dinliyorum demiş Onur. Almanya'dan Yeşim şu anda seyir halinde. Ailece seni dinliyoruz Kadirhan. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Bu arada birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.